0: hatırladın mı bu titreyen ellerimi?
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Yalnız

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Günaydın, mutlu sabahlar, keyifli, güzel bir cuma sabahı diliyoruz. Günlerden 18 Eylül, haftanın son iş günü, işleri bitiriyoruz. Hafta sonu işte geldi, hafta sonu kapıda az kaldı, sabırlar diliyoruz herkese. Çay Şekeri programı öncesi saat 5 ile 6 arası ısınma turlarımızda birlikte olacağız en keyiflen güzel şarkılarla. Ayrılmayın, günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyor ısınma turlarımız. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatmak isterim. 0-30-217-970-71 Yollarda olanlara yolculuklar dileyelim. Gece vardiyasında şu an hala çalışmakta olanlara da hayırlı işler, az kaldı. Sanıyorum birazdan işi bırakacaksınız. Sizlere bir moral şarkısı gönderiyorum. Günaydın.

Keyifli sabahlar, mutlu sabahlar. Almanya'da benzin fiyatları ne olacak? Dizel 2.50 oldu. Benzinin fiyatı da 2.30 civarlarında. Ve Ekim ayı itibariyle büyük bir ihtimalle benzin fiyatı biraz daha aşağı çekilecek. Artık akaryakıt vergisi mi düşürülür? Katma değer vergisi, KDV omuz açılıyor mu düşürülür? Orasını bilemiyoruz ama konuyla ilgili siyasetçiler biraz daha elimizi çabuk tutmamız gerekir diyorlar. Nihayet bunu anladılar. 10. ayın başlamasıyla büyük bir ihtimalle bu fiyat indirimi inşallah olacak. Onu söyleyelim. Herkese keyifli, güzel sabahlar diliyorum. Ben Serdar. Guten Morgen.

Devam ediyoruz. Günaydın radyoların yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Merhabalar. Haftanın son iş günü. Bu hafta sonu Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri var. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de Almanya'nın bu doğu eyaletinde özellikle AfD ne yapacak? Doğu eyaletlerinde AfD oylarını arttırıyor. Berlin'de ne olacak? Bununla ilgili tabii ki kıyasıya bir yarış var partiler arasında. Özellikle ama AfD'nin oylarını arttırıyor olması endişe veriyor. Oy hakkı olanları mutlaka oylarını kullanmalarını istiyoruz. Buradan değerli dinleyenler oylarınızı kullanın. Günaydın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar, merhabalar. Metropol FM burası, ben Serdar. Saatlerimiz 6'ya doğru ilerliyor. Birazdan Çay Şekeri programında birlikte olacağız. Şu an iş ortamlarında işi bırakmak üzere olanlara da şimdiden iyi dinlenmeler, iyi istirahatler. Tabii kimi işi bırakıyor, kimi de işe başlamak üzere. Sizlere de hayırlı işler diyorum. Günaydın.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Guten Morgen, merhabalar, keyifli sabahlar, hayırlı sabahlar. Metropol FM'de mikrofonda. Ben Serdar, sabahların en şekeri tek şekeri. Çay şekeri programımızda işte startımı veriyoruz. Startı veriyoruz ve ona kadar bulunduğunuz yerlerde, bulunduğunuz ortamlarda beraber olacağız. En güzel şarkılar, gündemde ne var ne yok, enteresan bilgiler ve tabii ki siz kıymetli dinleyenlerimizin de değerli katılımıyla yine renkli, güzel, keyifli bir program olacak diye umuyorum. Herkese mutlu, güzel sabahlar. 0-32-117-970-71 bizim de WhatsApp numaramız. Radyolarınız açık olsun. Günaydın.

Keyifli sabahlar, mutlu sabahlar. Almanya'da benzin fiyatları ne olacak? Dizel 2.50 oldu. Benzinin fiyatı da 2.30 civarlarında. Ve Ekim ayı itibariyle büyük bir ihtimalle benzin fiyatı biraz daha aşağı çekilecek. Artık akaryakıt vergisi mi düşürülür? Katma değer vergisi, KDV omuza şuraya mı düşürülür? Orasını bilemiyoruz ama konuyla ilgili siyasetçiler biraz daha elimizi çabuk tutmamız gerekir diyorlar. Nihayet bunu anladılar. 10. ayın başlamasıyla büyük bir ihtimalle bu fiyat indirimi inşallah olacak. Onu söyleyelim. Herkese keyifli, güzel sabahlar diliyorum. Ben Serdar. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Çek git Bengü gezegen radyolarınızdaydı. Guten Morgen, merhabalar, burası Metropol FM Çay Şekeri programındasınız. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Bunun verdiği keyifle güne başlıyoruz. Hep beraber en güzel şarkılarla. Ve tabii ki dün akşamdan da kalma bir keyfimiz var. Beşiktaş rakibini mağlup etti. 4-1, 4-0 diyecektim. 4-0 da olabilirdi. 4-1, 5-1 daha da farklı olabilirdi. Marsilya'yı mağlup etti Beşiktaş Avrupa Ligi'ne. Gerçekten çok iyi başladı. Bravo, bravo, bravo. 15. dakikada Beşiktaş kendi sahasında Olympique Marsilya karşısında İlhan Fakir'in attığı golle öne geçti. Marsilya 29'da durumu eşitledi. İkinci yarıda bambaşka, daha iyi bir Beşiktaş vardı ve Çerni ile 56'da durumu 2-1'e getiren Beşiktaş bu golün 3 dakika sonrasında Murillo ile durumu 3-1'e getiriyor. Ve 81'de Ernest Pocu'nun attığı golle durum 4-1 oldu ve maçını kazandı. Beşiktaş bravo. Avrupa Ligi'nde bir Alman takımının da maçı vardı. Hoffenheim deplasmanda Girit'te Ofi Kreta takımına 2-0 mağlup oldu değerli Metropol FM dinleyenleri. Beşiktaş'ın bir sonraki maçı kiminle diye merak ediyorsanız UEFA Avrupa Ligi grubunda hemen onu da bir kontrol edelim. Hoffenheim'la oynayacak. 15 Ekim'de Beşiktaş deplasmanda değerli dinleyenler. Trendyol Süper Ligi'nde de 6. hafta maçları bu akşam Kasımpaşa Konyaspor müsabakasıyla başlıyor. Bu hafta sonu, daha doğrusu yarın Trabzonspor Gaziantep'i Trabzonspor Galatasaray'ı konuk ediyor. Gaziantep geçen hafta Fenerbahçe'den puan almayı başarmıştı. Fenerbahçe'de moraller bozuk. Fenerbahçe bu hafta Eyüpspor'u konuk edecek pazar günü, onu da yine söyleyelim. Ve Beşiktaş'ta Ahmet Spor deplasmanında olacak pazar günü. Onu da hatırlatıyoruz. Bundesliga'da da bu akşam Bayern Münih Union maçıyla 4. haftanın programı açılmış olacak.

Edis olmamış mı? Günaydın. Evet, benzin fiyatları ne olacak? Ne kadar azaltılacak, inecek? Bununla ilgili planları var hükümetin. Konuyla ilgili yetkili bir isimden açıklama geldi. CDU'nun genel sekreteri Francisco Hopperman, ZDF'de Maybrit İlner programına katıldı ve konu burada benzine geldi. Litre başı diyor 21, 23, 25 centlik bir indirim, bu etkili bir indirim olur diye, olacak diye düşünüyorum dedi. Ama bu işte vergi indirimiyle mi olacak, nasıl olacak, nasıl olursa olsun orası da bizi aslında fazla ilgilendirmiyor. Ama 20 ile 25 cent arasında litre başında bir indirim olacak. Ekim ayı itibariyle bunu eyaletlerle görüşmemiz lazım, bir an önce hayata geçirmemiz lazım diyor. Geçirin abi. Son durum bu. Bu konuyla ilgili iki hafta içinde artık bu benzin fiyatındaki indirim hayata geçirilmek isteniyor. Gülden Mutlu, nasıl uyuyorsun? Hayırlı sabahlar. Guten Morgen. Günaydın.

Kıraç, Kan ve Gül ve bu nefis şarkıyla saatlerimiz 6.50 oldu. Eyalet parlamento seçimleri var. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu pazar günü Berlin'de ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Dolayısıyla seçim heyecanı sürerken biz de tabii ki eyalet parlamentosuna girmeye çalışan partilerin başbakan adaylarıyla röportajlarımız vardı. Dün özellikle bunları yayınladık. Bugün de o yayınlarımız devam edecek. Bir dinleyicimiz yazmış. Bu partilerdeki Türk kökenli milletvekili adaylarıyla niye yapmanız röportajı diye bir mesaj göndermiş. Buna mutlaka cevap vermek istiyorum. Çünkü yaptığımız röportajlar en önemli adaylarla. Hani bütün televizyonlar, gazeteler bu adamların peşinde koşuyor zaten. Hani CDU'nun adayı mesela Stefan Evers geldi, stüdyomuzda konuğumuz oldu. AfD'nin adayı Brinke, onunla bir röportajımız oldu. Yani Elif Eralp'le Sol Parti'den başbakan adayı Elif Eralp'le röportajımız oldu. Hem de Türkçe yaptık o röportajı. Dolayısıyla başbakan adaylarıyla bu röportajları sizler için yaptık. Onu bir dipnot olarak paylaşmak isterim kıymetli dinleyenler. Adaylarla, en önemli isimlerle yaptık bu röportajları. Bremen'e bakalım. Bremen'de dün sabah bir tır yanmıştı. A27 Anababa günüydü. Bu sabah da B75 üzerinde. Çok önemli bir yol Bremen için. Gittiğimde de benim kullandığım yollardan biri B75. Trafiğe kapatılmış her iki yönde saat 17'ye kadar. Burada bir kamyon yanıyormuş. Stephanie Brücke'de kıymetli dinleyenler. Buradan geçmek durumunda olanlar aklınızda olsun. Çevre yollarda baya kalabalık. Kolaylıklar diliyoruz, iyi yolculuklar diliyoruz efendim sizlere.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Derya Ulu, gel yabani, gör halimi. Metropol FM'de günlerden cuma, haftanın son iş gününün sabahında Metropol FM'de. Çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli güzel sabahlar, mutlu sabahlar tüm dinleyenlerimize. Kazasız belasız, keyifli, stressiz bir gün diliyoruz efendim günlerden. 18 Eylül mikrofonda ben Serdar. Saat 10'a kadar Çay Şekeri programında birlikteyiz. Siz de lütfen katılımınızı esirgemeyin. Mesajlarınızı, telefonlarınızı, mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Bunun için 030-217-970-71. 030-217-970-71. Beşiktaş'a bravo, bravo, bravo. Harika bir galibiyet. 4-1 Fransa'nın köklü takımlarından Marsilya'ya karşı önemli bir galibiyet elde etti Beşiktaş. Seviniyoruz, mutluyuz tabii ki. Hak ettik bunu ama artık bu tarz takımları mutlaka mutlaka hiç zorlanmadan takımlarımızın yenmesi gerekiyor. Nice nice başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Avrupa Ligi'nde gerçekten bu yılda çok güzel bir kadro kuruldu. O kadronun da hakkını veriyor Beşiktaş. Doğruya doğru tebrik ediyoruz. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a Avrupa maçlarında, Trabzonspor'da, Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz efendim. 7.15 yaptık saatlerimizi şimdi. Aşkın Nur Yengi. Önemli konular var. Tabii seçimler, tabii ki benzin fiyatları. Bunun dışında başka neler var? Şu an ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu. 15 gözaltı, gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İğnemli var. Sefo var. Bu haberin ayrıntıları biraz sonra burada.

Aşkın Nur Yengi, hiç ummazdım. Günaydın efendim. Evet, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında bu sabah 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli bulunuyor. Melis Sezen var ve eski futbolculardan Hasan Şaş, rapçi Sefo ve oyuncu Nilperi Şahin Kaya da yer aldığı öğrenildi kıymetli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, günaydın.

0: Geceleri hep yangın yeri. B75'te Bremen'de tam yangın yeri, adeta Atakan Bey Bremen'den paylaştı. Burada B75 her iki yönde trafiğe kapatılmış durumda. Bir kamyon yanmış ya da yanıyor Stefaniyeköy üzerinde. Çevre yollar da ana baba günü, buradan geçecek olanların aklında olsun efendim. Bremen'de dün sabah da A27 üzerinde bir kamyon, bir tır yanmıştı. Bu da trafiği bayağı etkilemişti. Bu sabah da Stefaniyeköy'e kolaylıklar diliyoruz Bremen'le dinleyenlerimize. Küçük bir ara verelim, sonra buradayız yine. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Fantus Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
5: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Bulgaristanlı İbrahim arkadaşımız Bremen'den aradı. B75 üzerinde Serdar Doğru kamyon yandı. Burası şu an kapalı. Aynı zamanda Geyfawtsett'ten B75'e doğru gelirken iki tır kaza yaptı diyor. Hoppala. Burada da şimdi bir yoğunluk var diyor. Bremen, was los da bei euch? Yollarda dikkat edin arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık. Bugün dün sabah da kalabalıktı. Bugün de tam çile bir bölüm çile. Bremen demişken, Bremen için çok önemli bir haber. Bremen'de bir kiliseye terör saldırısı yapma hazırlığına somut hazırlıkları olduğu tespit edilen bir aşırı IŞİD'li Berlin yakınlarında Barnim'de dün gözaltına alındı. Bunun ayrıntılarına az sonra bakacağız. Önce ama umurdoma, uyku yok. Günaydın.

Umurdoma uyku yok şarkısı. Yarın veya pazar günü artık bol bol uyursunuz. Hafta sonu geliyor, haftanın son iş günü. Az önce demiş olduğum gibi, söylemiş olduğum gibi. Bremen'de bir kiliseye terör saldırısı planları olan bir kişi Berlin yakınlarına Barnim denilen bir kasabada gözaltına alındı. Konuyla ilgili istihbaratçıların ve Almanya'da savcılığın çok somut delilleri olduğu bildiriliyor. Kendini IŞİD'li olarak tanımlayan bu kişi 24 yaşında, bu bilgiler verildi. Iraklıymış ve Almanya iltica etmiş ve kafir olarak nitelediği, inançsız olarak nitelediği insanları öldürme planları yapmış. Bunun için de Bremen'de bir kiliseyi seçmiş. Bu kiliseye de geriye bıraktığımız ilkbahar aylarında bu saldırıyı aslında planlamış. Bir kişiyi de yanına yoldaş olarak bulmuş. Bir kişiyle beraber yapacakmış bu saldırıları. Birkaç kişiye daha bu saldırı planlarından bahsettiği anlaşılıyor bu haberler doğrultusunda, ama başka kişiler bu saldırı eylemine katılmak istemiyor anladığım kadarıyla haberden. O diğer ikinci şahıs da kim, bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini de yine söyleyelim. Bremen kıl payı böyle bir terör saldırısını mı atlattı, bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Bu kişi dün Brandenburg'da kaldığı evinde gözaltına alındı. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, güvenlik birimlerine bravo diyelim. Belki o planlar ilk bahar aylarında yerine getirilemedi ama başka bir yerde olabilirdi. Bu böyle radikal kişilerin bir an önce bulunup tutuklanması gerekiyor. 7.35 saatler. Yüksek sadakat. Ben seni arayamam.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
3: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
4: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
0: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle.

Koray Avcı, Ümit Sayın, Hicran. Güzel sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar. Guten Morgen Beşiktaş'a, bravo, bravo, bravo. Avrupa Ligi'nde Olympique Marseille'yi dün akşam 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, tebrik ediyoruz. Bir sonraki maçı Beşiktaş'ın Hoffenheim'le olacak. 15, tam bir ay sonra neredeyse 15 Ekim'de Hoffenheim'de, Mannheim yakınlarında. O maçta da Beşiktaş tabii ki favori. Bu kadroyla, bu güzel futbolla, antrenörleriyle çok güzel bir uyum yakaladı Beşiktaş. Ve bunu da sahada oynadığı oyuna yansıtıyor. Tebrik ediyoruz. Bravo. Valla Marsilya dün akşam niye uğradığını şaşırdı. Futbol demişken, İspanya'nın Süper Kupası da Türkiye'de oynanacak önümüzdeki yıl Şubat ayında. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği Süper Kupa 2 ile 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Bir maç, iki yarı final var. İlk yarı final Tüpraş Stadı'nda, diğer yarı final Çobanist Stadı'nda ve final, bu iki maçı kazanan takımlar da finalde Rams Park'ta karşı karşıya gelecekler. Değerli dinleyenler, Arda Güler, Jose Mourinho İstanbul'a geliyor. Lamine Yamal İstanbul'a geliyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Hadi bakalım. Güzel bir spor şölünü bizleri bekliyor. Aynı zamanda Formula 1 de yine önümüzdeki yıl İstanbul etabıyla da dikkat çekecek. Onu da hatırlatalım. Hakan Bektaş, Bilal Ancı, Yaktın Beni, Metropol Efendi. Günaydın.

0: dinlerken tabii bu aralar yakan bir şey var. O da nedir?
1: Benzin fiyatları tabii ki.
0: Nasıl? Yakıyor mu?
2: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: İki hafta içinde benzine bir indirim gelecekmiş. Bunu Başbakan Mert söyledi. Onun en yakın mesai arkadaşlarından birisi Hopperman hanımefendi dün bir televizyon programına katıldı ZDF'te ve dedi ki işte 21, 23, 25 centlik bir indirim hissedilir bir indirim olur diye düşünüyorum dedi. Artık o vergi mi indirilecek, bu vergi mi indirilecek orasını bilemiyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor zaten, ne yaparsanız yapın da fiyatı indirin. En kısa zamanda hayata geçireceğiz bunu diyor. Lütfen geçirin lütfen. Siz de geçirin lütfen. Herkes zaten sizi de bekliyor. Abin abim konuşturuyorlar ya. Şu an ne kadar? 2.50 mi? 20 sent, 25 sent. Hiç yoktan iyidir abi. Yapacak bir şey yok. Ne bekliyordun ki? Beleşe mi versinler?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

Mustafa Sandal geliversen bir anda. Mainz'ta dikkat, U-Bahn Stadtgeschwister Scholstraße Innenstadt istikametinde yolda radar bulunuyor. Buradan geçenlerin dikkatine. Ve Bremen'de B75 her iki yönde trafiğe kapatılmış. Burada bir kamyon yanıyordu. Son durumu bize aktarırsanız mutlu oluruz. Stefaniyeköy üzerinde bir kamyon yanıyor diye dinleyenlerimizden gelen bilgiler vardı. Çevre yollarda da sıkışıklık var. Gifhotset'ten B75'e doğru da yine iki tır kaza yapmış. Dolayısıyla burada bayağı bir sıkışıklık var. Son durumu aktarın bize. 030-217-970-71. Pulim şimdi burada. Seren Uzun, saatlerimiz 8 olmak üzere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Fast jeder Zweite in Deutschland rechnet noch in diesem Jahr mit einem Kanzlerwechsel. In einer YouGov-Umfrage glauben 48%, dass Friedrich Merz zum Jahreswechsel nicht mehr im Amt ist. Nur 31% erwarten, dass er Kanzler bleibt.
2: In dieser Woche hatte der Kanzler zwar Rückendeckung von den 8 CDU-Ministerpräsidenten bekommen, das könnte sich aber auch ändern, wenn die CDU bei den Landtagswahlen an diesem Sonntag weiter abschmiert. In Mecklenburg-Vorpommern liegt sie laut aktuellem ZDF-Politbarometer bei nur noch 6% und droht sogar aus dem Landtag zu fliegen. Und in Berlin könnte die CDU den Posten des regierenden Bürgermeisters verlieren, wenn die Linke gewinnt. Dann müsste Friedrich Merz seinen Satz »Aufgeben ist keine Option« wohl überdenken. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD laut ZDF-Politbarometer die AfD überholt. Die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt auf 37%, 3 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Die AfD mit Herausforderer Leif-Erik Holm liegt bei 36%, knapp dahinter. Die CDU verliert weiter und kommt nur noch auf 6%. Die Linke liegt bei 9% und die Grünen müssen mit 5% um den Einzug in den Schweriner Landtag bangen. Heute beginnt die Parlamentswahl in Russland. Die Wahlberechtigten können bis Sonntag ihre Stimme abgeben. Überraschungen werden nicht erwartet. Jede Parlamentswahl in den vergangenen gut 20 Jahren wurde von der Regierungspartei Geeintes Russland gewonnen, die Präsident Putin unterstützt.
3: Tatsächlich ist die Stimmung im fünften Kriegsjahr aber gedrückt, weil viele unzufrieden sind. Benzin etwa ist knapp, Lebensmittel und Dienstleistungen werden immer teurer. Tatsächlich gab es für die Kreml-Partei Geeintes Russland nie eine Duma-Wahl unter schwierigeren Bedingungen. Präsident Putin rief hier in Moskau zur Geschlossenheit auf und er setzt darauf, dass es bei der Abstimmung trotz aller Probleme eine klare Bestätigung für seinen Kriegskurs gibt. Ulf Mauder, Moskau.
1: Zum Sportfußball. Die TSG Hoffenheim hat in der Europa League einen Fehlstart hingelegt und überraschend das Gastspiel auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta verloren. Das Team von Trainer Christian Ilzer unterlag dem Außenseiter Ofi Kreta in Heraklion verdient mit 0-2.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması var. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyondu. Gözaltına alınan isimler de var. Toplamda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo, oyuncu Melis Sezen, yine oyuncu Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler yer alıyor gözaltına alınanlar arasında.
4: Türkiye'de borsada manipülasyon iddialarına bakalım. Bu yönde soruşturmalar var. Senden alalım bilgileri.
5: Evet, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun müdahale ettiğini söyleyelim fon piyasasına ve 7 portföy şirketinde alım satım durduruldu. 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada bazı isimlerle ilgili alınan tedbirler var. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı zamanda toplamda 48 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu arada Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın da tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında ise tedbir kararı kaldırıldı. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, tabii bu tedbir kararının kaldırılmasıyla beraber ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Bu kararla beraber göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona ermiş oldu. Şimdi CHP'nin yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor İstanbul için.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var. Bu haberi alalım.
5: Taner, aslında 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bunlardan bir tanesi de emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du ki kendisi Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'tan akşam saatlerinde döneceğini söylemişti ve Kıbrıs dönüşünde gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşıydı emekli albay Uğur.
4: Sporda güzel gelişmeler var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı. Senden şimdi bu maçı alalım Güçlü.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Farklı bir sonuçla İlhan Cerni, Murillo ve Poku'dan geldi Beşiktaş'ın golleri.
4: Bu arada Süper Lig'de 6. hafta bu akşam başlıyor. Haftayı kısaca alalım.
5: Bu akşam saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçı var. Tabii yarın önemli bir karşılaşma var. Saat 19'da oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçında olacak gözler. Ve pazar gününün programına baktığımızda Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidiyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 13 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün. Hafif bir mont veya kalın hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
3: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

Özgün, kandırmam lazım. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize Metropol FM burası. Ben Serdar Çayşekir. Programımızı hep beraber 3. saatini başlatmış bulunuyoruz günlerden de. Allah'ım, cuma haftanın son iş günü. İşleri bitiriyoruz. Hafta sonu kapıda az kaldı, sabırlar çalışmakta olanlara. Geçmişte Şorşahası üzerinde Mainz'a yolda radar bulunuyor. Buradan geçen arkadaşlarımızın aman dikkatine. B75 üzerinde yoğunluğun devam ettiğini bildiriyor arkadaşlarımız. Sağ olun, var olun. Başka yerlerde problem var mı? Onu da yazın. Köln Meşen işte abi, dizel 2.41 diyor. Aa, ucuzlamış. Daha da ne olsun diyenler, abi yer yer 2.60-2.70'e kadar yükseliyor. Saat 12'de bir zamlıyorlar, 20 sent birden çakıyorlar ya. Dün arabaya benzin atmam gerekiyordu. Aklımdaydı, dedim 12'ye kadar atayım. Çünkü 12'ye geldiğinde abi pahalanıyor ya. Abi unuttum ben onu. Bir baktım, alter 8 minuten vor 12. Uzak bir yere gitmem lazım. Benzin atmam lazım. Benzinci de biraz uzakta kaldı. Dedim Alta, bas gaza yürü. Yetiş benzinciye. Benim gibi düşünen başkaları da varmış. Onlar da gelmişler. 11'i 59 geçe benzini attım abi. Bizi bu hale sokanlar utansınlar. Puh size. Wilhelm Kaisenbrücke, taze bir kaza var. Bremen'de dikkat.

0: Hadise farkımız var. Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar. Aa, Bünyamin yazmış. Bünyamin Falcı. Bünyamin'in bugün doğum günü. Bünyamin'in bugün doğum günü Cener abi.
1: Efendim maşallah.
0: Vay be Bünyamin, eskidin be.
2: Maşallah, aslan gibi delanlı olmuşsun. Almanya sana yaramış lan.
0: İskender abi, sen Bünyamin'i biliyor musun, tanıyor musun?
1: O beni tanımaz ama ben onu iyi tanırım.
0: Tabii böyle boş anonslu olmaz. Bünyamin'e hediye alalım. Ne alalım Abbas'ım?
3: Benim yavruma güzel elbiseler alın. Güzel ayakkabılar alın. Marka.
0: Zaten hep Balenciaga giyiyor, Balenciaga. Sen bugün pasta mı üfleyeceksin Bünyamin?
4: Ha? Hanımış benim sincapım, hanımış benim tırtılım.
0: Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice yıllara sevdiklerinle beraber her şey güzel olsun senin için. Mutlu seneler. Bugün doğum günü olan herkese doğum günü tebriklerini gönderelim. Mutlu yaşlarınız olsun. Yaşlanıyoruz. Acele etmeyin. Acele etme şarkısı onun için. Hadi bakalım, bugün doğum günü olan herkese gelsin. Günaydın.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'deki Mercedes fabrikasında 35 saatlik haftanın yeniden 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Şirket yönetimi Almanya'daki işçilik maliyetlerini düşürmek istiyor ve daha uzun çalışma süresini ücret artışı olmadan gündeme getiriyor. IG Metall buna karşı çıkıyor. Bremen fabrikasında 10 binden fazla kişi çalışıyor. Pazartesi günü ülke çapında protestolar planlanıyor. Bremen, Delmenhorst ve Oldenburg arasındaki tren hatlarında gecikmeler devam ediyor. RS3 ve RS4 seferleri 5 Ekim'e kadar inşaat sebebiyle otobüslerle değiştiriliyor. Delmenhorst-Hude arasında yalnızca tek hat kullanılabildiği için diğer trenlerde birbirini bekliyor. Nordwestbahn sefer süreleri uzatılsa da ciddi gecikmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bremen ve çevresinde otobüs ve tren biletlerine 1 Ocak 2027'den itibaren ortalama %3,5 zam geliyor. VBN gerekçe olarak yükselen enerji ve personel maliyetlerini gösteriyor. Tek biletlerden öğrenci ve abonman biletlerine kadar birçok tarife pahalanacak. Bazı az kullanılan bilet türleri ise tamamen kaldırılacak. Bremen'de Almanya'nın Birlik Günü kutlamaları için 500.000'a yakın ziyaretçi bekleniyor. Kent merkezindeki birçok restoran ve kafe açık kalacak fakat tarihi rastgele güvenlik sebebiyle saat 18'e kadar kapalı olacak. Mağazalar 3 Ekim'de kapalı, 4 Ekim'de ise saat 13'te 18 arası açık olacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen Irak vatandaşı bir kişi Brandenburg'a bağlı Eberswalde'de gözaltına alındı. Federal Başsavcılığa göre şüpheli geçen yıl Bremen'de bir kilisede keşif yaptı, bir silah temin etti ve bir kişiyi daha planlarına dahil etti. IŞİD ideolojisini benimsediği iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. Terör soruşturması sürüyor. Almanya-Rusya ilişkilerinde gerilim yeniden arttı. Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu bugün resmen kapatıldı. Berlin yönetimi kararı Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki başarısız drone saldırısı girişimine tepki olarak aldı. Rusya'da St. Petersburg'daki Alman Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Johann Wadepul ise yaptırımlara rağmen Moskova ile diyalog kapısını açık tutmak istediklerini söyledi. Alman milli takımı yeni teknik direktörü Klopp ilk kadrosunu açıkladı. 4 Nations League maçı için 2 ayrı grupta toplam 44 futbolcu çağrıldı. 16 isim ilk kez kadroda. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Manifest yaşanacaksa yaşanacak. Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Sorry, ich muss kurz husten. Berlin eyaletinde seçimler var. Hafta sonu. Ve bu seçimler önemli. Çok ama çok önemli. Almanya'da Müslüman karşıtı söylemleriyle, yabancı karşıtı, Türk karşıtı söylemleriyle bilinen AfD ne kadar oy alacak? Bu da merakla bekleniyor. Ve AfD demişken şu da çok enteresan. Biz bunu hep konu ediyoruz zaten. Bilenler bilir. Kendi vatandaşlarımız arasında da AfD'ye oy verenler var. Ben bunu çok saçma bulurum. Bunu Stockholm sendromu olarak niteliyorum. Hani celladına aşık olmak diye bir durum vardır ya. Bu konulardan bahsettik. Bizim dün yapmış olduğumuz röportajlar vardı. Onları yayınladık. Berlin eyaletinde işte seçime girecek olan önemli partilerin ya da oy oranları yüksek olan partilerin adaylarıyla yapmış olduğumuz röportajları yayınladık sizlerle. İşte SPD'nin, CDU'nun, Linke Partisi'nin, AfD'nin ve Yeşiller Partisi'nin eyalet başbakan adaylarıyla yapmış olduğumuz röportajları aktardık sizlere. Bir dinleyicim bana bir mesaj gönderdi. Hessen eyaletinden, kendisi de siyasetle uğraşan Kreistagsabgeordnete im Land Hessen im Kreis Lahn-Dillkreis Nurcan Gençkuru, teşekkür ediyorum mesajı ve ilgisi için. O AfD'nin daha doğrusu adayıyla yapmış olduğumuz röportajı pek doğru bulmamış. Onlara mikrofon uzatmanızı doğru bulmadım diyor. Kesinlikle bu mesaj için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir yanlış anlaşılma, bir yanlış bir algı olmasını da kesinlikle radyo olarak ben de kesinlikle istemem. Sunucu olarak. Berlin, Almanya'nın en büyük şehri. 4 milyonluk bir nüfusu var. Ve Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusun yaşadığı şehir de yine Berlin. Ve Berlin aynı zamanda sadece Almanya'nın değil, Avrupa Birliği'nin de en büyük şehri ve bu seçimlere dünyanın dört bir tarafından çok büyük bir ilgi var. New York seçimleri, Paris seçimleri ne kadar önemliyse, hatta Paris seçimlerinden daha önemli Berlin'deki seçimler. Çünkü Berlin'den daha büyük bir şehir, Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya ve o ülkenin başkentindeki bu seçimler Trump tarafından dahi merakla takip ediliyor. Ve bu seçimlerdeki başbakan adaylarıyla birebir yapmış olduğumuz röportajlar Metropol FM'in değil, sizin başarısı kıymetli dinleyenler. Sizin bir medyanız var, sizin bir radyonuz var. Sizin sıkıntılarınızı, sizi yakından ilgilendiren sorunları anlatan, duyuran bir radyonuz Metropol FM. Hani Metropol FM'de duyduğunuz haberleri mesela bizi vatandaş olarak ilgilendiren bir haberi mesela falanca Alman gazetesinde en üst sayfada bulamazsınız. Atıyorum işte pasaport harcı çok yükseldi. Bunu Alman gazetesi ilk sayfadan yayınlamaz. Sizinle ilgili haberleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Ve sadece Berlin'de değil, Almanya'nın farklı yerlerinde, Almanya'da yaşayan insanlarımızın neredeyse %80'ine ulaşıyor bu radyo. Yani medya, radyo, mecra önemli bir sestir, öyle diyelim. Ve bir azınlığın, eğer bir azınlık sesini duyuramıyorsa, o azınlık üzerine hep siyaset yapılır. Bunlar zaten susuyor, bunlar zaten bir şey demiyor, bunlar kendini duyuramıyor diye sizin üzerinizden siyaset yapılabiliyor. Sizi kötüleyebiliyorlar. Ve biz Metropol FM ekibi olarak hem diğer adayların karşısına çıkıyoruz, sorularımızı soruyoruz. AfD'nin adayının karşısına da çıkıp, kardeşim senin problemin ne, sorunun ne, programın ne, anlat bakalım, bak bizim radyomuzu şu kadar şu kadar şu kadar insan dinliyor, hani programını anlat da onlar sana oy versin değil, bak bizim de burada bir sesimiz var, unutma. Biz senin anlattıklarını da biliyoruz ve anlattıklarını dinleyenlerimize anlatıyoruz. İslam karşıtı olduğunu biz anlatıyoruz. Minareye karşı olduğunu biz anlatıyoruz insanlarımıza. Ve işte Türkler Anadolu'nun ta doğusuna kadar gitmeli diyen bir isminiz var partide. Onun söylediklerine bahsediyoruz ya, biz bunu da dinleyenlerimize aktarıyoruz. Ama onlar da biliyor. AfD'nin yetkilileri de bunu biliyorlar. Vay, burada büyük bir
yayın kuruluşu vardı. Onlar da bunu biliyor değerli dinleyenler. Bu çok ama çok önemli. Bunu anlamak lazım. Dolayısıyla bu mesaj için çok ama çok teşekkür ediyorum Nurcan Hanım'a da. Endişenizi anlıyorum ama yanlış bir endişe diye düşünüyorum. Çünkü biz ta ezelden beri AFDİ kurulduğundan beri bu partinin Müslüman karşıtı olduğunu, göçmen karşıtı olduğunu ve söylemlerini hep dile getiriyor. Sabahtan akşama kadar özellikle ben de sabahları yıllardır program yapıyorum. Bunu hepimiz yapıyoruz. Toplantılarımızda da konuşuyoruz. Her gün yapmış olduğumuz yeni toplantılarını da bunu konuşuyoruz. Tekrar diyorum. Bu tarz aşırı partilere oy vermek, bindiğin dalı kesmek anlamına geliyor. Konuyla ilgili daha tabii ki sorularınız varsa onu bana gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Katıldığınız için, katılımınız için, mesajlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Demet Akalın burada. Bir

0: Arkadaşımız yazmış, sesli bir mesaj göndermiş. O da diyor ki...
1: Günaydın Serdar, hayırlı sabahlar Bremen'den. Ya ben bizim vatandaşı anlamıyorum, Türk vatandaşlarımızı. AfD'ye oy verenleri de hiç anlamıyorum. Yani adamlar bize %100 karşı, bizi buradan istemiyorlar. Resmen İslam'ı da istemiyorlar burada. Ve buna halen daha oy veren insanlar var ya da vermek isteyen insanlar var. Benim çevremde de çok var bu insanlar. Duyduğum hep bu. Ya bizi yollamayacaklar zaten ya. Türkler kalacak, biz zaten burada buranın vatandaşıyız, bize bir şey olmayacak. Sadece işte Suriyelilere, Ukraynalılara yollayacaklar diyor. Ya bunu ne garanti veriyorlar sana? Hani adam sana bir garanti vermiyor ki. Onlardan başlayacak, ondan sonra sana gelecek sıra. Lütfen aklımızı başımıza alalım ve oy kullanmaya gittiğimizde güzel oy kullanalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin sizler.
0: Ben teşekkür ediyorum mesajın için. Şimdi evet, özellikle bu konu çok hassas ve önemli bir konu, değindiğin konu. Hani biz wir meinen ja gar nicht die Türken diyorlar ya, unsere Türken. Şimdi AfD için propaganda yapan eski güvenlik görevlilerinden birisi var. Security denildiği zaman Berlin'de bilinen bir önemli bilinen bir isim var. O mesela AfD'nin çok reklamını yapıyor. İsim vermeyelim şimdi ama unsere Türken, meine Freunde, ihr seid doch gar nicht gemeint, habt doch keine Angst diyor mesela. Böyle adam böyle reklam yapıyor. So, da muss man sich erstmal fragen, warum sollen denn die Türken nicht gemeint sein? Niye AfD niye böyle yaklaşıyor? Ya aman Türkleri bir kenara koyalım, niye öyle deniliyor? Ya weil viele türkischstämmige stimmberechtigt sind. Die wollen erstmal bestimmt nicht verärgert werden. Ne? Ve sizin dediğim gibi bir medya kuruluşunuz da var artık Almanya'da. Olup biteni biz anlatıyoruz. Her taraftan da, sosyal medyadan da artık insanlar çok kolay bir şekilde bilgiye dolaşabiliyor. Dolayısıyla hani Türk kökenli seçmen bütün partiler için o kadar önemli hale geldi ki son yıllarda biz federal parlamento, başbakanlık seçimleri, artık öyle anlayın. Federal parlamento seçimleri öncesi şu anki mevcut başbakan Friedrich Merz bizim stüdyo konuğumuz olmuştu. Ondan birkaç gün önce eski başbakan Olaf Scholz'u biz burada konuk etmiştik. Das muss man sich mal vorstellen. Und önceki seçimlerde, o zamanlar CDU'nun adayı Sigmar Gabriel benim kendi programıma gelmişti. Ve o dönem daha başbakan değil, Olaf Scholz da Angela Merkel görevi bırakacaktı. Başbakanlığı bırakıyordu. Olaf Scholz da başbakan değildi. O da yine gelmişti. Angela Merkel'le de röportajlarımız vardı. Değerli Metropol FM dinleyenler, hepsi sosyal medya hesaplarımızdan, internet sayfamızdan da paylaşılmıştı. Bu Metropol FM'in değil, siz kıymetli dinleyenlerimizin başarısı. Siz bizi dinledikçe bizim yayın bölgelerimiz artıyor, bu röportajlarımız artıyor. Metropol FM'in önemi Almanya'da giderek artıyor. Hele de bu tarz günlerde, seçim günlerinde özellikle Alman siyasetçiler de sizin radyonuzun, sizin mecranızın, medyanızın önemini bildikleri için gelip bize röportajlar veriyorlar. Yani bizi, benim kara gözümü, kara kaşımı sevdikleri için değil, sizler tarafından dinlenildiğini bildikleri için. Bunu unutmamak gerekir. Çok önemli. Şimdi küçük bir ara verelim. Ondan sonra yine buradayız. Ya da hemen bir şarkı arası yapalım. Güzel sabahlar. Hayırlı sabahlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz wächst weiter. In einer YouGov-Umfrage rechnen 48% der Befragten damit, dass er zum Jahreswechsel nicht mehr im Amt ist. Nur 31% erwarten, dass er Kanzler bleibt. Entscheidend könnten die beiden Landtagswahlen am Sonntag werden.
3: Je nach Ausgang der Wahlen könnte für Kanzler Merz nach nicht mal 1,5 Jahren im Amt Schluss sein. Spätestens seit dem Wahldebakel vor 2 Wochen in Sachsen-Anhalt steht Merz heftig unter Druck. Hinzu kommen katastrophale Umfragewerte für ihn als Regierungschef. Am Sonntag werden sich möglicherweise viele in der CDU fragen, stützen oder stürzen. Und die AfD könnte nach Sachsen-Anhalt auch in Meckpomm und in Berlin stärkste Kraft werden. Eine Zusammenarbeit mit ihr lehnen die anderen Parteien allerdings ab. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: In Russland beginnt heute die dreitägige Wahl eines neuen Parlaments. Die Abstimmung steht im Zeichen des seit mehr als 4,5 Jahren dauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Opposition ist nicht zugelassen, die 10 Parteien auf dem Wahlzettel gelten als kremlnah. Die Regierungspartei Geeintes Russland rechnet trotz Wirtschaftskrise und Kriegsmüdigkeit mit einer Zweidrittelmehrheit. Gewählt wird erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen mehrerer annektierter ukrainischer Regionen. Die USA planen nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Militärstützpunkt in Polen. Die Gespräche dafür seien in einem fortgeschrittenen Stadium, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social und kündigte an, dass schon in Kürze ein Standort bekannt gegeben werden könnte.
4: Um US-Truppenstützpunkte in Deutschland und Polen gab es jüngst so einiges Hickhack. So hatte Trump im Frühjahr angekündigt, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Dann hieß es, auch die geplante Entsendung von 4000 Soldaten nach Polen werde gestoppt. Dann wollte Trump auf einmal wieder 5000 Soldaten nach Polen verlegen. Es ging hin und her. Polen bemüht sich um eine größere Truppenpräsenz der USA. Und Trump kann gut mit dem polnischen Präsidenten Nawrocki. Nun kokettiert er mit einem US-Truppenstützpunkt an der Ostflanke der NATO. Tina Eck, USA.
2: Und zum Sport, Fußball. Fehlstart für die TSG Hoffenheim in der Europa League. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer verlor bei Außenseiter Ofi Kreta überraschend mit 0:2.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Zener.
5: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması var. Senden alalım bu gelişmeyi.
6: Evet, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyondu. Gözaltına alınan isimler de var. Toplamda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo, oyuncu Melis Sezen, yine oyuncu Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler yer alıyor gözaltına alınanlar arasında.
5: Türkiye'de borsada manipülasyon iddialarına bakalım. Bu yönde soruşturmalar var. Senden alalım bilgileri.
6: Evet, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun müdahale ettiğini söyleyelim fon piyasasına ve 7 portföy şirketinde alım satım durdurulduğu 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada bazı isimlerle ilgili alınan tedbirler var. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı zamanda toplamda 48 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu arada Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın da tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında ise tedbir kararı kaldırıldı. Bunun ayrıntılarına bakalım.
6: Evet, tabii bu tedbir kararının kaldırılmasıyla beraber ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Bu kararla beraber göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona ermiş oldu. Şimdi CHP'nin yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor İstanbul için.
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var. Bu haberi alalım.
6: Taner, aslında 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bunlardan bir tanesi de emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du ki kendisi Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'tan akşam saatlerinde döneceğini söylemişti ve Kıbrıs dönüşünde gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşıydı emekli albay Uğur.
5: Sporda güzel gelişmeler var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı. Senden şimdi bu maçı alalım Güçlü.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Farklı bir sonuçla İlhan, Cerni, Murillo ve Poku'dan geldi Beşiktaş'ın golleri.
5: Bu arada Süper Lig'de 6. hafta bu akşam başlıyor. Haftayı kısaca alalım.
6: Taner, bu akşam saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçı var. Tabii yarın önemli bir karşılaşma var. Saat 19'da oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçında olacak gözler. Ve pazar gününün programına baktığımızda Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak. Beşiktaş'ta Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidiyor.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Dremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 13 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 122 euro 47 sent. Çeyrek altın ise 214 euro 31 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 96 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Gülümse Kaderine. Tarkan Çay Şekeri programımıza dördüncü saatimizi başlattık. Kolaylıklar diliyoruz. Mutlu sabahlar, güzel cumalar. Çalışanlar, hayırlı işler efendim sizlere. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Trafikte durum nedir? Kişimizde Şorş Dağısı üzerinde Mainz'da yolda radar var. İnençşat istikametinde başka nerelerde radar var? Lütfen bizi ulaştırın. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Messi 49. kupasını almış ya. 40 yaşına geldi, 39 yaşına geldi. Bugüne kadar oynamış olduğu 1100'den fazla maçta toplamda 925 gol atmış. Son olarak da Amerika'da Inter Miami takımında oynuyor. O takımla işte bir finale çıkıyor. Meksikalı bir takımla oynuyorlar. 2-0 kazanıyorlar. Golün birini kendisi atıyor. Gol atmaya da devam ediyor. Kupa kazanmaya da devam ediyor. Adamın hayat felsefesi şu. Dünyada gol atmadığın bir canlı kalmayacak. Hani diyorlar ya, en iyisi kim? Hani en iyisi o mu, bu mu, şu mu? En iyisinin iyisi. Hani bakarsınız ben Ronaldo'cuyum da hani Messi'de...

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Aleanu Nahilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleanu Nahilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Aleanu Nahilfe, Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleanu Nahilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'deki Mercedes fabrikasında 35 saatlik haftanın yeniden 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Şirket yönetimi Almanya'daki işçilik maliyetlerini düşürmek istiyor ve daha uzun çalışma süresini ücret artışı olmadan gündeme getiriyor. IG Metall buna karşı çıkıyor. Bremen fabrikasında 10 binden fazla kişi çalışıyor. Pazartesi günü ülke çapında protestolar planlanıyor. Bremen, Delmenhorst ve Oldenburg arasındaki tren hatlarında gecikmeler devam ediyor. RS3 ve RS4 seferleri 5 Ekim'e kadar inşaat sebebiyle otobüslerle değiştiriliyor. Delmenhorst-Hude arasında yalnızca tek hat kullanılabildiği için diğer trenlerde birbirini bekliyor. Nordwestbahn sefer süreleri uzatılsa da ciddi gecikmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bremen ve çevresinde otobüs ve tren biletlerine 1 Ocak 2027'den itibaren ortalama %3,5 zam geliyor. VBN gerekçe olarak yükselen enerji ve personel maliyetlerini gösteriyor. Tek biletlerden öğrenci ve abonman biletlerine kadar birçok tarife pahalanacak. Bazı az kullanılan bilet türleri ise tamamen kaldırılacak. Bremen'de Almanya'nın Birlik Günü kutlamaları için 500.000'a yakın ziyaretçi bekleniyor. Kent merkezindeki birçok restoran ve kafe açık kalacak fakat tarihi rastgele güvenlik sebebiyle saat 18'e kadar kapalı olacak. Mağazalar 3 Ekim'de kapalı, 4 Ekim'de ise saat 13'te 18 arası açık olacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen Irak vatandaşı bir kişi Brandenburg'a bağlı Eberswalde'de gözaltına alındı. Federal Başsavcılığa göre şüpheli geçen yıl Bremen'de bir kilisede keşif yaptı, bir silah temin etti ve bir kişiyi daha planlarına dahil etti. IŞİD ideolojisini benimsediği iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terör soruşturması sürüyor. Almanya-Rusya ilişkilerinde gerilim yeniden arttı. Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu bugün resmen kapatıldı. Berlin yönetimi kararı Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki başarısız drone saldırısı girişimine tepki olarak aldı. Rusya'da St. Petersburg'daki Alman Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Johann Wadepul ise yaptırımlara rağmen Moskova'yla diyalog kapısını açık tutmak istediklerini söyledi. Alman milli takımı yeni teknik direktörü Klopp ilk kadrosunu açıkladı. 4 Nations League maçı için 2 ayrı grupta toplam 44 futbolcu çağrıldı. 16 isim ilk kez kadroda. Mikrofonda ben Taner Şentür.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Seda Sayan, tabii tabii güzel sabahlar diliyoruz. Birazdan haftaya bir bakış yapacağız hep beraber. Ama önce Serdar Ortaç, Dansöz, Metropol FM'de. Güzel sabahlarınız olsun. Herkese guten Morgen.

Binlerce dansöz var. Radyolarımızı Serdar Ortaç sizinleydi. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Ve cuma günleri tabii haftaya bir kapak yapıyoruz. Haftayı kapatıyoruz, haftayı bir değerlendiriyoruz. Ve şimdi hadi bakalım haftaya bir bakış yapalım. Geldi haftanın sonu. Allah'ım sen bizleri koru. Marsilya'yı ağlattı Beşiktaş. Fransızları ettik resmen tıraş. 2.40 oldu benzin. Kimse demiyor ki bendensin. Gitti atlet. Don gitmezse ederim hayret. Devlet 20-25 centlik getirecekmiş indirim. Çabuk gelsin, acayip incindim. Ha, bir de var hafta sonu Berlin'de seçim. Oyunu kullanmayan olsun biçim biçim. Merz düşünüyor kara kara. AfD kazanırsa vuracak başı taşı duvara. AfD diyor Türkler bizden. Buna inananı tutup öpeceksin. Gündeme baktık hep beraber. Yükselsin şimdi bokslardan sesler. Ben Serdar, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evde, işte ya da tatilde Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
3: Saatlerimiz 10 olmak üzere. Çay Şekeri programımızın bugünlük bu haftalık son saniyeleri, dakikaları geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. Müzikli Metropol FM'le bir hafta sonu olsun. Seçimler var. Lütfen oylarınızı kullanın. Anneler, babalar, çocuklarınızı seçimlere gönderin. 16 yaş itibariyle Berlin Eyalet Parlamentosu'nda gençler oylarını kullanabiliyor. Onu hatırlatalım. Ve hepimiz için iyi bir sonuç olması dileğiyle. Pazartesi duyuşmak buluşmak üzere. Radyolarınız açık olsun. En güzel şarkılar Metropol FM'de sizlerle oluyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zeichnen sich enge Rennen um Platz 1 ab. Im Nordosten liegt die SPD laut ZDF-Politbarometer mit 37% knapp vor der AfD mit 36%. In Berlin kommt die Linke auf 22%, die CDU auf 20%. Die Wahlen könnten auch für die politische Zukunft von Bundeskanzler Merz Bedeutung haben. In der deutschen Industrie läuft es besser als bisher erwartet. Der Bundesverband der deutschen Industrie rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1%. Bislang hatte der BDI nur etwa die Hälfte erwartet.
2: Rückenwind kommt vor allem aus dem Geschäft mit den Partnern in Europa. Aber ein breiter Aufschwung sei das noch nicht, sagt der BDI. Denn das Wachstum wird vor allem vom Staat angeschoben mit Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Private Investitionen dagegen bleiben gering. Der BDI fordert deshalb von der Regierung, setzt schnell die geplanten Reformen um, damit die Industrie wettbewerbsfähig wird. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht heute im texanischen Fort Worth den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin. Das Unternehmen übergibt dort den ersten von Deutschland bestellten Tarnkappenjet vom Typ F-35. Die Flugzeuge sollen die überalterte Tornado-Flotte der deutschen Luftwaffe ablösen.
3: Der Tarnkappenjet F-35 gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt und Deutschland kauft knapp 3 Dutzend dieser Maschinen. Sie sollen nach den Worten von Verteidigungsminister Pistorius die Luftverteidigung der Zukunft bilden, kombiniert mit unbemannten Systemen. Aufgrund von Form- und Außenbeschichtung sind diese Jets für gegnerischen Radar schwer zu finden. Piloten und Techniker werden bereits in den USA ausgebildet und bis Jahresende sollen die ersten 6 Maschinen ausgeliefert werden. Standort wird der Flieger Horst Büchel in der Eifel. Tina Eck, USA.
1: Im kriselnden Wohnungsbau zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Im Juli wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts 22.500 Wohnungen genehmigt, knapp 2% mehr als ein Jahr zuvor. Von Januar bis Juli lag das Plus bei fast 13%. Besonders deutlich stiegen die Genehmigungen für Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Fachleute warnen allerdings, höhere Bauzinsen und gestiegene Energiekosten könnten den Aufwärtstrend wieder bremsen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması var. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyondu. Gözaltına alınan isimler de var. Toplamda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo, oyuncu Melis Sezen, yine oyuncu Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler yer alıyor gözaltına alınanlar arasında.
4: Türkiye'de borsada manipülasyon iddialarına bakalım. Bu yönde soruşturmalar var. Senden alalım bilgileri.
5: Evet, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun müdahale ettiğini söyleyelim fon piyasasına ve 7 portföy şirketinde alım satım durdurulduğu 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada bazı isimlerle ilgili alınan tedbirler var. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı zamanda toplamda 48 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu arada Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın da tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında ise tedbir kararı kaldırıldı. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, tabii bu tedbir kararının kaldırılmasıyla beraber ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Bu kararla beraber göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona ermiş oldu. Şimdi CHP'nin yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor İstanbul için.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var. Bu haberi alalım.
5: Taner, aslında 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bunlardan bir tanesi de emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du ki kendisi Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'tan akşam saatlerinde döneceğini söylemişti ve Kıbrıs dönüşünde gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşıydı emekli albay Uğur.
4: Sporda güzel gelişmeler var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı. Senden şimdi bu maçı alalım Güçlü.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Farklı bir sonuçla İlhan, Cerni, Murillo ve Poku'dan geldi Beşiktaş'ın golleri.
4: Bu arada Süper Lig'de 6. hafta bu akşam başlıyor. Haftayı kısaca alalım.
5: Taner, bu akşam saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçı var. Tabii yarın önemli bir karşılaşma var. Saat 19'da oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçında olacak gözler. Ve pazar gününün programına baktığımızda Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak. Beşiktaş'sa Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidiyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 13 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Çek çek çek çek çek çek.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 122 euro 47 sent. Çeyrek altın ise 214 euro 31 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 96 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervan

0: Dein echter Handyvertrag? Den gibt's bei Mediamarkt und Saturn. Lieblingsnetzwellen vor Ort beraten lassen und direkt abschließen. Mit Handy oder ohne. Jetzt bei Mediamarkt und Saturn.
1: Alerno Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Alerno Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Alerno Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Alerno Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de Almanya Birlik Günü kutlamaları için 500.000'a yakın ziyaretçi bekleniyor. Bu kapsamda çok sayıda önlemler var. Bunlardan biri de nöbetçi eczaneler oldu. Kent merkezinde birçok restoran ve kafe açık kalacak. Mağazalar 3 Ekim'de kapalı, 4 Ekim'de ise 13 ile 18 arası açık kalacak. Bremen'deki Mercedes fabrikasında 35 saatlik haftanın yeniden 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Şirket yönetimi Almanya'daki işçilik maliyetlerini düşürmek istiyor ve daha uzun çalışma süresini ücret artışı olmadan gündeme getiriyor. IG Metall buna karşı çıkıyor. Bremen fabrikasında 10 binden fazla kişi çalışıyor. Pazartesi günü ülke çapında protestolar planlanıyor. Bremen, Delmenhorst ve Oldenburg arasındaki tren hatlarında gecikmeler devam ediyor. RS3 ve RS4 seferleri 5 Ekim'e kadar inşaat sebebiyle otobüslerle değiştiriliyor. Delmenhorst-Hude arasında yalnızca tek hat kullanılabildiği için diğer trenlerde birbirini bekliyor. Nordwestbahn sefer süreleri uzatılsa da ciddi gecikmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bremen ve çevresinde otobüs ve tren biletlerine 1 Ocak 2027'den itibaren ortalama %3,5 zam geliyor. VBN gerekçe olarak yükselen enerji ve personel maliyetlerini gösteriyor. Tek biletlerden öğrenci ve abonman biletlerine kadar birçok tarife pahalanacak. Bazı az kullanılan bilet türleri ise tamamen kaldırılacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle yeni destek talepleri geliyor. DGB enerji ve akaryakıt vergilerinin düşürülmesini, ayrıca fiyat tavanı uygulanmasını istiyor. CDU Genel Sekreteri Franziska Hoppemann ise hükümetin litre başına yaklaşık 20 centlik bir rahatlama hedeflediğini söyledi. Düzenlemenin mümkünse Ekim başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımına daha sıkı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Plana göre 13 yaş altına sosyal medya kapatılacak, 13 ile 15 yaş arasında ise yalnızca ebeveyn gözetimindeki sınırlı hesaplara izin verilecek. Almanya-Rusya ilişkilerinde gerilim yeniden arttı. Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu bugün resmen kapatıldı. Berlin yönetimi kararı Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki başarısız drone saldırısı girişimine tepki olarak aldı. Rusya'da St. Petersburg'daki Alman Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istedi. Değerli dinleyenler, ilerleyen dakikalarda diğer haberlerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin liegen die Parteien an der Spitze eng beieinander. Im Nordosten kommt die SPD laut ZDF-Politbarometer auf 37%, die AfD auf 36. In Berlin liegt die Linke mit 22% knapp vor der CDU mit 20%. Beide Wahlen könnten auch die Debatte über die politische Zukunft von Bundeskanzler Merz weiter verschärfen. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland rechnet laut einer YouGov-Umfrage damit, dass er zum Jahreswechsel nicht mehr im Amt ist. Die Bundesregierung berät weiter über Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. Finanzminister Klingbeil sagte, gesucht werde nach schnellen Lösungen, die sich an den Zapfsäulen bemerkbar machen.
2: Preisdeckel, Steuersenkung oder Tankrabatt, viele Vorschläge liegen auf dem Tisch. Die SPD fordert neben einer Übergewinnsteuer auch einen Preisdeckel, um die Verbraucher zu entlasten. Die CDU mit Kanzler Merz und Bundeswirtschaftsministerin Reiche ist dagegen. Reiche ist dafür, die Spritpreise per Steuerrabatt zu senken. Außerdem schlägt sie Direktzahlungen an Geringverdiener vor. Der ADAC fordert wiederum eine Senkung der Stromsteuer. Das würde private Haushalte entlasten und einen weiteren Anreiz für den Kauf von E-Autos schaffen, so eine ADAC-Sprecherin. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Im Wohnungsbau zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Im Juli wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts knapp 2% mehr Wohnungen genehmigt als ein Jahr zuvor. Von Januar bis Juli lag das Plus sogar bei fast 13%.
3: Ein deutliches Plus gab es bei den Wohnungen genehmigt, aber auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern ging es nach oben. Und viele hoffen natürlich nun, dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Zukunft entspannt, also ein Dach über dem Kopf wieder bezahlbar wird. Experten allerdings dämpfen die Erwartungen, befürchten, dass höhere Bauzinsen und gestiegene Energiekosten den Aufwärtstrend ausbremsen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: In Russland hat die dreitägige Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Die Abstimmung steht im Zeichen des seit mehr als 4,5 Jahren dauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Opposition ist nicht zugelassen, die 10 Parteien auf dem Wahlzettel gelten als kremlnah. Die Regierungspartei, Geeintes Russland, rechnet trotz Wirtschaftskrise und Kriegsmüdigkeit mit einer Zweidrittelmehrheit. Gewählt wird erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen mehrerer annektierter ukrainischer Regionen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması var. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyondu. Gözaltına alınan isimler de var. Toplamda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo, oyuncu Melis Sezen, yine oyuncu Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler yer alıyor gözaltına alınanlar arasında.
4: Türkiye'de borsada manipülasyon iddialarına bakalım. Bu yönde soruşturmalar var. Senden alalım bilgileri.
5: Evet, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun müdahale ettiğini söyleyelim fon piyasasına ve 7 portföy şirketinde alım satım durdurulduğu 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada bazı isimlerle ilgili alınan tedbirler var. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı zamanda toplamda 48 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu arada Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın da tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında ise tedbir kararı kaldırıldı. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, tabii bu tedbir kararının kaldırılmasıyla beraber ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Bu kararla beraber göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona ermiş oldu. Şimdi CHP'nin yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor İstanbul için.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var. Bu haberi alalım.
5: Taner, aslında 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bunlardan bir tanesi de emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du ki kendisi Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'tan akşam saatlerinde döneceğini söylemişti ve Kıbrıs dönüşünde gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşıydı emekli albay Uğur.
4: Sporda güzel gelişmeler var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı. Senden şimdi bu maçı alalım Güçlü.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Farklı bir sonuçla İlhan, Cerni, Murillo ve Poku'dan geldi Beşiktaş'ın golleri.
4: Bu arada Süper Lig'de 6. hafta bu akşam başlıyor. Haftayı kısaca alalım.
5: Taner, bu akşam saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçı var. Tabii yarın önemli bir karşılaşma var. Saat 19'da oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçında olacak gözler. Ve pazar gününün programına baktığımızda Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidiyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Son günlerde benzinliğe giriyoruz. Bir an insan bir şok yaşıyor. Özellikle arabayla işe gidip gelmek zorunda olanlar bunu çok daha fazla hissediyor. Peki ne oldu da benzin ve dizel yine bu kadar pahalandı Taner?
2: Evet Esra, en büyük sebeplerden biri sürekli duyduğumuz uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler. Burada neye bağlanıyor? Tabii ki savaşlara bağlanıyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Bu tabii ki benzin ve dizele yansıyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Daha önce de biz böyle şeyler yaşamıştık. Devletten biraz yardım da gelmişti. Artık bunun biraz aşağı ineceğini düşünüyorduk. Fazla düşmedi. Sanki çıkan fiyatlar bir yerde kalıyormuş gibi.
1: Bizim dinleyicilerimiz arasında da her gün böyle işe 30-40 kilometreyle arabayla gidip gelen çok kişi var. Gözümüzde hükümet de peki fiyatları düşünmek için ne yapacaklar? Planlar var mı?
2: Valla şu sıralar hükümet sıkı olarak bu konu üzerine çalışıyor. Başta Başbakan Mert olmak üzere Ekonomi Bakanı Katerina Gayşe'den de bu anlamda açıklamalar geldi. Birkaç tane metot var. Sorunun birisi şu, bürokrasiyle ilgili bir şeyde hangi yardımı yapalım diye düşünülüyor. Çünkü bu yardımların da teknik ve hukuki altyapısında olması gerekiyor. Bunlardan şu anda gördüğümüz en öne çıkanı katma değer vergisinin, yani Mehveştöyer'in %19'dan 7'ye çekilmesi. Peki bu aradaki fark tam olarak benzin fiyatlarına yansıyacak mı? O daha belli değil.
1: Evet, şimdi benim de aklıma o geldi. Şimdi KDV %7'ye düştü diyelim. Ben bunu benzinliğe gittiğimde görecek miyim?
2: Evet, biliyorsun bu daha önce savaşın böyle başladığı zamanlar, daha sonrasında İran savaşı sebebiyle fiyatlar arttığında da devletten bir yardım gelmişti. Belli bir miktara kadar yardım yapılacak diye bunu işte benzincide, pompacıda hissedeceksiniz diye biz gittiğimizde o kadar hissetmedik. Mesela tam hatırlamıyorum ama 17 sent, 23 sent olacaktı. Biz gittik 3-5 sentte kalmıştı.
1: Evet, yani bu KDV indirimini pek hissetmeyeceğiz gibi duruyor. Peki başka neler var? Seçenekler var mı plan olarak?
2: Plan olarak şöyle, dediğim gibi katma değer vergisinin indirilmesi planı var. Bir taraftan da diyorlar ki biz bunu direkt özellikle dar gelirli olanlara bir miktar para olarak verelim. Fakat bu çok tartışmalı, kime neyi vereceksin, hangi alanda, hangi sektörde. Bir diğer taraftan da benzin fiyatlarını üst tavan olarak belirlemek, ama buna birlik partileri pek yanaşmıyor. Yani benzincilere, daha doğrusu bu akaryakıt üretenlere tavan fiyatı sunulması, bunun farkını devletin ödemesi. Belçika'da böyle bir sistem var ama buna pek yanaşılmıyor şu anda.
1: Bir de bu konu bizi ayrıca bir ilgilendiriyor. Çünkü mesela bizim dinleyicilerimiz arasında vardiyalı çalışan çok, taksicilik yapan çok var. Bu akaryakıt fiyatları bizleri, Almanya'daki Türk toplumu için neden bu kadar önemli?
2: Şimdi hemen şuradan başlayabiliriz. Bize birinci kez göçmenler, özellikle bizim millet, araçla gezmeyi sever. Özellikle tabii, çok uzun mesafeler varsa uçak kullanılır. İşte buradan Türkiye'ye gidiş gibi. Almanya içindeyse zaten bir yerlerde akrabaları, tanıdıkları varsa mutlaka araçla gidilir, ailece gidilir. O yüzden çok kullanılır. Bir de iş sektörüne bakacak olursak, hakikaten sabah erken saatte geliyorum ben, biliyorsun. Yollarda ilk olarak gördüğün çalışanlar ya dönerci lerdir, onların evet, işte dönerini götüren araçlardır, ya fırıncılardır. Sektörle ilgili bir şey, taksicilerin büyük bir kısmı Almanya'da zaten Türkiye'den gelmedir. O yüzden bu alanda, özellikle bu ulaşım alanında ticari anlamda çalışanların büyük bir kısmı hakikaten göçmenler ve bunların başında da tabii ki Türkler geliyor.
1: Evet, bizim için olmazsa olmaz yollar. Peki benzin pahalanıyor, taşıma pahalanıyor ve en sonunda o fiyat yine bir şekilde bizim önümüze geliyor. Bunu anladık. Yani mesele sadece depoyu doldurmanın pahalılaşması da değil.
2: Şimdi şöyle, benzin pahalılaşıyor, sebepleri de var, bu doğru. Fakat bunların yanında en önemli sebeplerden birisi fiyatların artmasına karşılık alınan ücretler. Alınan ücretler yeterli olsa belki bu kadar da yansımayacaktı. Şöyle düşünmek lazım, dar gelirli insanlar özellikle çok etkileniyor çünkü ücretleri düşük. Yani bu sadece fiyatların bir şekilde aşağıya çekilmesiyle sonuçlanacak bir şey değil. Bana sorarsan ücretlerin de artırılması gerekiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de Almanya Birlik Günü kutlamaları için 500.000'a yakın ziyaretçi bekleniyor. Bu kapsamda çok sayıda önlemler var. Bunlardan biri de nöbetçi eczaneler oldu. Kent merkezinde birçok restoran ve kafe açık kalacak. Mağazalar 3 Ekim'de kapalı, 4 Ekim'de ise 13 ile 18 arası açık kalacak. Bremen'deki Mercedes fabrikasında 35 saatlik haftanın yeniden 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Şirket yönetimi Almanya'daki işçilik maliyetlerini düşürmek istiyor ve daha uzun çalışma süresini ücret artışı olmadan gündeme getiriyor. IG Metall buna karşı çıkıyor. Bremen fabrikasında 10 binden fazla kişi çalışıyor. Pazartesi günü ülke çapında protestolar planlanıyor. Bremen, Delmenhorst ve Oldenburg arasındaki tren hatlarında gecikmeler devam ediyor. RS3 ve RS4 seferleri 5 Ekim'e kadar inşaat sebebiyle otobüslerle değiştiriliyor. Delmenhorst-Hude arasında yalnızca tek hat kullanılabildiği için diğer trenlerde birbirini bekliyor. Nordwestbahn sefer süreleri uzatılsa da ciddi gecikmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bremen ve çevresinde otobüs ve tren biletlerine 1 Ocak 2027'den itibaren ortalama %3,5 zam geliyor. VBN gerekçe olarak yükselen enerji ve personel maliyetlerini gösteriyor. Tek biletlerden öğrenci ve abonman biletlerine kadar birçok tarife pahalanacak. Bazı az kullanılan bilet türleri ise tamamen kaldırılacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle yeni destek talepleri geliyor. DGB enerji ve akaryakıt vergilerinin düşürülmesini, ayrıca fiyat tavanı uygulanmasını istiyor. CDU Genel Sekreteri Franziska Hoppermann ise hükümetin litre başına yaklaşık 20 centlik bir rahatlama hedeflediğini söyledi. Düzenlemenin mümkünse Ekim başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımına daha sıkı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Plana göre 13 yaş altına sosyal medya kapatılacak, 13 ile 15 yaş arasında ise yalnızca ebeveyn gözetimindeki sınırlı hesaplara izin verilecek. Almanya-Rusya ilişkilerinde gerilim yeniden arttı. Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu bugün resmen kapatıldı. Berlin yönetimi kararı Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki başarısız drone saldırısı girişimine tepki olarak aldı. Rusya'da St. Petersburg'daki Alman Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istedi. Değerli dinleyenler, ilerleyen dakikalarda diğer haberlerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da güvenlik yasaları sertleşiyor. Federal hükümetten 10 maddelik plan açıklandı. Berlin merkezi Christopher Street Day etkinliğine yönelik terör saldırısının ardından federal hükümet güvenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Federal kabine, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Adalet Bakanı Stefanie Hubeş'in üzerinde uzlaştığı 10 maddelik önlem paketi açıklandı. Planın önemli başlıklarından biri bıçaklı saldırılar. Bıçak veya başka tehlikeli araçlarla gerçekleştirilen ve mağdurun hayatını tehlikeye atan ya da ağır sağlık sorunlarına yol açabilecek saldırıların gelecekte daha ağır suç kategorisinde değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu tür vakalarda en az bir yıl hapis cezası gündemde.
1: Weiter werden wir den Angriff mit Messern hochstufen. Messerangriff wird zukünftig mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe geahndet werden und zum Verbrechen hochgestuft.
0: Federal Adalet Bakanı Hubeş amaçlarının aşırılık ve terörle daha etkili mücadele etmek olduğunu ifade ederken gençlik ceza hukukunda da yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtiyor.
2: Unser gemeinsames Ziel ist es, Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen. Und gemeinsam sind wir überzeugt, dass wir dabei Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit wahren müssen. Jugendstrafrecht ist keine Kuscheljustiz, auch wenn manchmal in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht. Und trotzdem brauchen wir Anpassungen für verschiedene Fälle. Wir wollen einmal regeln, dass Gerichte die Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht beurteilen wollen.
0: Adalet Bakanı Hubeş, İslamcı terör eylemlerine de değindi. Terör örgütlerinin propagandasının yayılması ve bu örgütler adına bağış toplanmasına ilişkin ceza hükümlerinin de genişletilmesi öngörülüyor.
2: İslamistischer Terrorismus bleibt die Gefahr für unser Zusammenleben. Die Terroristen lehnen all das ab, wofür unsere Gesellschaft steht. Achtung der Person, gleiche Freiheit für alle Menschen und auch gleiche Würde.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da güvenlik yasaları sertleşiyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, tehlikeli olarak değerlendirilen kişilerin elektronik ayak kelepçesi gibi yöntemlerle daha sıkı takip edilmesini savunuyor. Federal hükümet, Berlin'deki saldırının ardından benzer saldırıların önlenebilmesi için güvenlik makamlarının yetkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: sizlere. Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği çocuklar ve gençlerin sosyal medya kullanımına daha sıkı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Gündemde yaş kontrolleri, sınırlı özelliklere sahip çocuk hesapları ve kullanım sürelerine yönelik kısıtlamalar var. Yeni düzenlemelerin temel amacı çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden daha iyi korumak. Federal Aile Bakanı Karim Pirien de bu yöndeki adımları destekliyor. Bakan, çocukların korunması için acil düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve Almanya'nın Avrupa Birliği kararlarını beklemeden harekete geçeceğini söylüyor.
2: Der Handlungsbedarf ist groß. Die Gefahr für unsere Kinder und Jugendlichen ist so gefährlich, dass wir eine Übergangslösung auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten auf den Weg bringen werden. Und wir werden im Oktober Eckpunkte für eine deutsche Übergangsgesetzgebung vorlegen. Und insofern werden wir handeln.
1: Aile Bakanı Pirien, sorumluluğun yalnızca ailelere bırakılmaması gerektiğini de vurguluyor. Sosyal medya platformlarının da çocukların güvenliği konusunda yükümlülük taşıması gerektiğini belirtiyor.
2: Aber das Wichtigste auch für die Eltern, die wichtigste Botschaft für die Eltern heute ist, die Verantwortung dafür liegt in erster Linie bei den Plattformen selber. Die müssen gewährleisten, dass es solche, den Zugang zu Inhalten, die nicht jugendgerecht sind, die nicht kindergerecht sind, eben nicht mehr geben wird.
1: Fakat yeni yaş sınırlarının uygulanmasındaki en önemli sorunlardan biri kullanıcıların yaşının nasıl güvenilir biçimde kontrol edileceği. Pirien bunun için teknik bir çözüm hazırlandığını söylüyor.
2: Es wird über eine App funktionieren. Dort gibt es technische Entwicklungen auf EU-Ebene, das ID-Wallet, mit dem das auch möglich sein wird. Es muss datensparsam sein, datenschutzkonform. Da sollen auch keine Daten ins Netz über diese Altersverifikation gelangen.
1: Kurallara uymayan şirketler için yaptırımlar da planlanıyor. Bakanlık platformların yeni düzenlemelerle işbirliği yapmasını bekliyor.
2: Die Strafen müssen so hart sein, dass das eben wirklich empfindlich wirkt. Wir müssen auch die Plattformen beteiligen an den zusätzlichen Gebühren für die Aufsicht. Und wir haben in den Vereinigten Staaten im Meta-Vergleich jetzt gesehen, dass es sehr wohl möglich ist, dass auch die Plattformen selber sich verpflichten, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
1: Federal Aile Bakanı Karin Prien'e göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerini ciddi cezalar bekleyebilir. Avrupa Birliği'nin çocuklar ve gençlere yönelik sosyal medya kurallarının ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Almanya ise bu süreyi beklemeden Ekim ayında geçici bir ulusal düzenlemeyi devreye sokmayı planlıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
2: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
1: Telefon 897 62 00.
3: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

0: Hakan Bey, günaydın. Uykuya mı girdin? Saat 1 oldu. Neredesin?
1: Onca Zincir'e vida. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın son iş günündeyiz ve önümüzde mis gibi 2 günlük bir hafta sonu var arkadaşlar. Oh be, sonunda geldik diyoruz değil mi? Ne güzel. Genel zoom ses, evet. Rengarenk'tesiniz, mikrofona ben de iyice yakar mı? Her zamanki gibi bugün de birbirimize hafiften dokunacağız. Böyle lafı yerine göre yapıştıracağız arkadaşlar. Ama kızma, küsmek yok, tamam mı? Burada attığımız bütün laflar şaka niyetine, gönülden gönüle. Nasıl abi, yapabilir good kız haklı. Şimdi tabii ki bunun yanı sıra canlı telefonlarımız açık. Sesli mesajlarınızı yollayın. Yazın çizin hangi konuyu konuşuyorsak siz de dalın için arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Çünkü siz olmazsanız bu program olmaz. Siz olmazsanız ben burada kime satacağım ya, öyle değil mi? Kendi kendime laf sokacak halim yok ya. Hadi bakalım. Hafta sonuna rengarenge giriyoruz. Keyfiniz bol olsun diyorum. 5, 4, 3, 2, 1... Hoppa! Coşacağız. 2 saat boyunca buradayız. Metropol FM'de. 13.09 oldu saatlerimiz. Rengarenk desiniz.

0: Metropol FM. Rengarenk Yeşim Salkım'dan dinledik. Kavanoz Dipli Dünya dedi. Son 10 saniye. Countdown läuft. Und jetzt sind wir wieder da. Saatlerimiz 13.12 ve ilk telefonumuzu alıyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Emre Hoçgeç. Nasılsınız?
0: Vay Emre'cim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Nasıl keyifler?
0: Keyifler gayet iyi, sende nasıl?
1: İyiyiz, şükür. Bak, beni dinle şimdi. Ha. Ah keşke Hakan şunu çalsa, ah keşke Hakan pop girse, ah Hakan biraz da damar mı girse. Kardeşim, indir Metropol FM app'ini. İstiyorsan kendini kes, istiyorsan gül oyna diyoruz efendim. Doğru mu?
0: ya duyan da bunu şeyi zannedecek, kurgu zannedecek vallahi billahi.
1: Ne kurgusu ya biz? Abi hayatımız roman ya.
0: Doğru söylüyorsun. Keyif yerine şunu
1: aldım. Ne yapıyorsun kral? Nasıl keyifler?
0: Gayet iyi. Şu anda sen işe mi gidiyorsun, işte mi gidiyorsun veyahut da işte misin?
1: Abi işteyim şu an. Çok yoğun çalışıyorum. Bildiğin gibi değil vallahi.
0: Evet, hangi şehirden
1: vallahi
0: arıyorsun
1: çok
0: bizi?
1: Yoğundum. Abi Berlin'deyim.
0: Berlin'den arıyorsun.
1: Tam şu an Alexander Plaza topun dibindeyim.
0: Ben de onu öğrenmek istiyordum bak.
1: İşte merak ettiğin için ben de seni aydınlattım abi, iyi mi?
0: Kurban olurum ben sana, kurban. Son olarak vermek istediğin herhangi bir mesaj var mı?
1: Yok abi, herkes kendine iyi baksın. Herkese sağlıklı bir ömür diliyorum. Başka kimseden bir isteğim yok Allah'a şükür.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sana da nice sağlıklı günler diliyorum.
1: Sizi seviyorum Metropol ailesi. Herkese iyi yayınlar, herkese iyi günler.
0: Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ve diğer bir dinleyicim var. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
2: Merhabalar Hakan Bey. Ben Betruk Bank'tan arıyorum.
0: Betruk Bank.
2: Evet.
0: Ay, dünkü hikayeme mi geliyorsun yoksa?
2: Vallahi tam fayam saatinde kamyona bağlı. Kartı çıkaracağım, eve gideceğim. Çok merak ediyorum, dinliyorum. Bunu Hakan'a yapan bize neler yapmaz.
0: Ama benim şeyim var, benim bir avantajım var. Benim bankada para olmadığı için onu yapamadım.
2: Bunu da anladım. Dedim, çok şükür Hakan kazıklanmamış, dolandırılmamış. Ondan sonra kartı çektim. Bayağı eve geçtim.
0: Ama çok ilginç değil mi? Yani bütün sosyal mecralardan böyle yapılan dolandırıcılık olaylarını tanığız ama WhatsApp üzerinden, yani WhatsApp'ı hacklemişler arkadaşlar ve oradan arkadaşımın adıyla bana gönderiyor. Bana bir 100 bin göndersene Hakan falan dediler. Biz de tamam dedik, gönderelim falan dedik. İşte bankayı arama, yok şimdi hemen gönder. Ya bir dakika, canlı yayındayım dedim. Ya işte 5 dakika sonra gönder deyince ben burada şüphelendim tabii ki. O arada beni görüntülü arar mısın dedim. Bankadayım şu anda, konuşuyorum bankayla dedi. Lütfen dedi. Ondan sonra teyyare.
2: Abi aynı olayı biz de yaşıyoruz. Şimdi beni her gün Romanya'dan arıyorlar, Danimarka'dan arıyorlar, Belçika'dan arıyorlar. Engelliyorum, yine arıyor. Abi bunun bir yolu var mı? Bir anlayan var mı? Buna nasıl bir çözüm bulacağız?
0: Yani çıkmayacaksın. Seni arayanları tamam mı? Ne yapacaksın? Hepsini engelleyeceksin ama yani eğer çok merak ediyorsan çık. Paran çoksa çık yani, ne diyeyim sana.
2: Yok abi yok, LKB paralarda o kadar para ne gelsin ya.
0: Ay canım benim, LKB'ler sizin oluyor ama genelde. Onu da bilmiyoruz deme.
2: Yok abi, ben bir firmaya çalışıyorum. Nerede bunlar?
0: Çok teşekkür ederim sana. Kendine iyi bakıyorsun.
2: Siz de iyi bakın kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Bütün dinleyenlere selamlar.
0: Eyvallah. Evet arkadaşlar, şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Curcuna'ya devam edeceğiz.
3: Aleanu Nahilfi.
4: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
5: Teşekkür ederim baba. Aleanu Nahilfi desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
4: Aleanu Nahilfi, Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleanu Nahilfi, Brim ve Demnos'ta her yerde.

0: Metropol FM.
1: Selamlar, hoş geldin Metropol FM'e. Diyeceğimiz bir numaralı, hadi bizi coştur bugün. Bugün cuma değil mi, unutma. Selamlar, ben yine Ebru geldi. Ay, Türkçemi tam karıştırdım, kusura bakmayın, dalga geçme lan.
2: Boğa, nein anne, bu sene bir Türkiye'ye gitmeyelim. Ya anne, 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht meine Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was, pommes ne?
0: Und da sind wir wieder. Var mı arkadaşlar, böyle konuşanlar var mı? Vallahi varsa bana sesli mesajınızı gönderin. Ondan sonra en beğendiklerimi buradan yayınlayacağım. Arayın bakalım, bekliyoruz, nasıl olacak?
2: Yani 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor.
0: Aynen bu şekilde. Var mı böyle kendine güvenen, böyle sesli mesaj göndermek isteyen? Hadi in bakalım, bekliyorum mesajlarınızı. Sizler hazırlanırken pek de zorlanmazsınız aslında ama.

0: kıyamam dedi. Metropol FM'de rengarenktesiniz arkadaşlar ve sesli mesajlarınız gelsin dedim. Yani ihbar sırasında hepiniz anlaştınız mı anlaşmadınız mı onu tam böyle kestiremedim. Sesli mesajlar geliyor ondan sonra bir an siliniyor. Tekrar sesli mesaj sonra siliniyor. Birçok dinleyicim diyor ki bizim çocuklar öyle konuşuyor. Sesli mesajları gönderin diyorum şu anda yanımda değiller diyor. Hiç mi çocuklarınızdan böyle gelen bir sesli mesaj yok sanki? Gönderin onlara bana bakalım böyle Türkçe ile Almanca'yı karışık böyle konuşuyor. Ich bin der so süß tamam mı? Evet arkadaşlar buna benzer konuşuyorsanız...
1: Nein, anne bu sene bir tık köye gitmeyelim. Yani 4 hafta orada kalıyoruz benim canım sıkılıyor.
0: Aynen bu şekilde. Sizler de böyle yanınızda sağınızda solunuzda ebe söbe. Varsa böyle konuşanlar sesli mesajlarınızı bekliyorum. Hadi artık böyle naz yapmayın. Vallahi gönderin. Bir şey olmaz. Vallahi bir şey olmaz. Siz gönderin. Ondan sonra bak eğlenceye sen.

0: seslendirdi, öyle gelmiş böyle gider dedim ve mesajlar geliyor geliyor bazıları da yazılı olarak. Arkadaşlar yazılı, yani ben size aksanınızı öğrenmek istiyorum, tamam mı? Ama siz bana yazılı gönderiyorsunuz. Siz ne işiniz, ne gidiniz, bana da bir söyleseniz ya, Allah'ınızı severseniz. Işıl göndermiş bir şey, dinleyelim bakalım.
1: Merhaba, ben Işıl. Benim annem mesela bizim ayrı grupa devamlı yanlış bir şeyler yazıyor. Bir sefer yazdı ki Lara ayak kayıyor. Babam da bunu okudu, dedi ki bu kadın ne demek istiyor? Ayakkop mu demek istiyor? Ne demek istiyor? Sonradan da biz düşündük. Annem demek istemiş ki Lara'nın ayağı kayıyor. Ama bunu anlayana kadar bayağı bir sürdü yani. Her zaman yanlış mesajlar bize iletiyor.
0: Vallahi ben hikayeyi anlamadım pek. Ama Işıl'ın o konuşması yani hemen hemen benziyor. Ama kendisini de o kadar böyle richtig böyle değil mi böyle? Bayağı bir çaba sarf etmişsin böyle. Aba, es wunderbar. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Çok güzelsin kız. Ama bu güzellerden anlayan kim biliyor musunuz?
2: Güzelden anlarım.
0: Kenan.

0: radyolarını yine açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Evet, şimdi aslında bir konumuz var ama konumuzdan önce bir dinleyicim bana o güzel Alman aksanıyla bu Türkçe mesajlar geliyor. Ben bayılıyorum onlara, tamam mı? O mesajlardan, ya daha doğrusu ona benzer bir mesaj göndermiş. Buna istinaden bunu yapabilen, yani bu şekilde bana mesaj gönderebilenleriniz var mı? Ve hatta bunu taklit edenler var mı? Taklit edenler de var. Dizine ah wunderbar. Şimdi radyolarını yine açanlar için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aynen şöyle.
1: Anne bu sene bir tık köye gitmeyelim. Yani 4 hafta orada kalıyoruz. Benim canım sıkılıyor.
0: Aynen bu şekilde. Ve buna benzer, ya daha doğrusu bunun gibi konuşanlarınız varsa bana mesajlarınızı gönderin. Gülüp eğlenelim burada. Tabii ki burada amacımız kimseyle dalga falan geçmek değil. Es ist einfach so, ich finde es einfach süß, böyle ganz süß. Wunderbar, ne? Wunderbar. Var mı böyle aranızda bu türlü konuşan? Şimdi bana bir mesaj geldi ama bakın arkadaşlar, burada bu gelen mesajı şimdi iyi dinleyin. Yani bir dinleyicimiz, kadın dinleyicimiz çocuğunu zorla tutmuş, boğazına sarılmış. Tamam mı? Kızım Meryem, ben Gülnihal, Frankfurt'tan diyor, tamam mı? Gülnihal, kızım Meryem'in boğazına sarılmış, hadi konuş, öyle konuş falan diye bir mesaj göndermiş. Bunun üzerine gelen mesaj da bu.
2: Annemle deal yaptık şimdi, o bana ne yapıyor? Kısır yapıyor, ben de audio yapıyorum.
0: Oldu mu? Olmadı. Ama bunun bir de öncesi var arkadaşlar. Öncesi nasıl biliyor musunuz? Aynen şöyle bakın.
2: Annem beni tvingliyor. Anne istemiyorum, lütfen bırak.
0: Görüyorsunuz, annesi zorla basmış kızcağızın boğazına, ondan sonra böyle bir mesaj geliyor.
2: Annemle deal yaptık şimdi, o bana ne yapıyor? Kısır yapıyor, ben de audio yapıyorum.
0: Wunderbar, audio, audio yapıyor. Das ist ja wunderbar, audio. Hoch soll er leben, dreimal hoch. Aşkın rengiyle ilerliyoruz şimdi. Dıkıdık dıkıdık dıkıdık gidiyoruz. Zehir gibisin diye. 13.35 oldu saatlerimiz. Neredesiniz? Rengarenktesiniz. En güzel kanalda Metropol FM'de. Ve tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sadece burada.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Berlin CDU'nun seçim kampanyası etkinliğinde iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Merz, ülkede ırkçılık ve antisemitizme karşı daha kararlı mücadele çağrısı yaptı. Aynı zamanda ekonomi, göç ve reform sürecine de değindi. Merz konuşmasında önce Almanya ekonomisine dikkat çekti. Başbakan, son dönemde toparlanma işaretleri gördüğünü ve ekonomik durumun yeniden daha olumlu bir yöne ilerlediğini söyledi. Başbakan buna rağmen reform ihtiyacının ortadan kalkmadığını da vurguladı. Merz, ekonomik ve sosyal alandaki değişimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
2: Trotz aller Kritik und manches davon teile ich, nicht alles, aber trotz mancher Kritik können wir heute sagen, wir sind auf dem Weg raus aus der Krise. Aber wir sind raus aus dieser Wirtschaftskrise. Wir sind raus aus diesem Tal einer schrumpfenden oder stagnierenden Volkswirtschaft. Nochmal, das ist noch nicht alles fest und noch nicht alles endgültig. Aber die ersten Zeichen deuten darauf hin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die deutsche Exportwirtschaft boomt. Und diejenigen, die sich an die Regeln nicht halten, ja, die müssen das Land auch verlassen.
1: Göç politikası da konuşmanın önemli başlıklarından biri oldu. Merz, Almanya'nın göçe ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu belirtirken, sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanmayı esas alan bir göçü istemediklerini söyledi.
2: Kein Krankenhaus, kein Altenheim, keine Baustelle, keine Gaststätte, kein Hotel. Nichts mehr würde funktionieren, wenn wir nicht Einwanderer seit Jahrzehnten in Deutschland haben, die hier leben, die hier arbeiten, die hier integriert sind. Und die wollen wir, meine Damen und Herren. Und deswegen hat Ausländerfeindlichkeit in unserem Land keinen Platz. Hat keinen Platz in unserem Land.
1: Merz aynı zamanda Almanya'nın göç alan bir ülke olduğunu ve bunun değişmeyeceğini de vurguladı. Almanya bir göç ülkesidir, öyle kalacaktır ifadesini kullandı.
2: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und wir bleiben ein Einwanderer. Aber wir wollen Einwanderung nicht in die sozialen Sicherungssysteme, sondern wir wollen Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Und wir brauchen diese Menschen in Deutschland, die in unserem Arbeitsmarkt heute schon unverzichtbar sind.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Berlin CDU'nun seçim etkinliğinde Almanya'nın krizden çıkmakta olduğunu savundu. Fakat reformların sürmesi gerektiğini de söyledi. Göç konusunda ise Almanya'nın bir göç ülkesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.
3: Evet, Almanca aksanıyla konuşan Türkler, kızlarımız, çocuklarımız ve hatta büyüklerimiz artık hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle, var mı sağınızda solunuzda? Mutlaka vardır. Çocuklarınız vardır değil mi? Onlara mesela bir tuzak kurabilirsiniz. Sesli mesaj göndersinler size. Biz de o mesajlarınızı buradan ne yapalım, yayınlayalım. Ich finde es voll süß, aber richtig voll süß. Şunun gibi.
4: Ich hab da nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was pommes ne?
3: Aynen öyle, pommes ne? Var mı böyle? Konuşanlarınız yalnızlığı sağ olsun. Mutlaka vardır. Bir dinleyeceğim. Bakayım, Melda diyor ki, merhaba ben Melda, kızıma atmış olduğum bir mesaj diyor. Normal hayattan diyor, yani anlayacağınız diyor. Şimdi kızına şöyle bir mesaj atıyor kendisi.
5: So, ich hab dir sowieso 10 euro dahingelegt. Dikkatli ol. Güneşin altında durma. Pass auf dich auf. Ist auf jeden Fall auch was, dass du, keine Ahnung, Pommes oder irgendwas isst, tamam mı? Schick mir eine Nachricht, dass du da angekommen bist und so weiter. Okay, dikkatli ol. Hadi bakalım. Ciao.
3: Evet, görüyorsunuz. Rabenmutter. Kızına tuzak hazırlıyor ki kızı da buna istinaden daha doğrusu bu mesaja cevap versin. Bu mesajı da bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım ne zaman gelecek cevap. Şimdi başka bir dinleyeceğim. Kendisi şu anda bir ne yapıyor bakıyorum. Evet, kamyon kullanıyor. Nick ismi de Kara Kartal. Evet, Beşiktaş'ımızı da buradan aynı zamanda dünkü başarılarından dolayı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Onu da aradan böyle çıkaralım. Ve bu Kara Kartalımız ise şimdi Alman şivesiyle Türkçe konuşuyor. Güya.
6: Hakan, ben işe gitmek istemiyorum. Orada benim canım sıkılıyor. Cennetten kovulanların hepsi burada. Kafe pauzusu yapalım diyorum. Hı? Was ist das diyorlar.
3: Yani o kadar kötü ki. Yani Sen bunu taklit etmişsin ama sen taklit etme. Sen normal konuş bak. İnan bana sen normal konuş. Aynı onlar gibi konuşursun. Evet, bir diğer dinleyicim diyor. Bir tane göndermiş bir dinleyicim. Bakalım ne diyor.
7: Baba sen şimdi bana bir tane mesaj atacaksın. Böyle sevgili Berem. Senin akcenti doğum günü için kutluyorum. Sen benim kızıcığımsın ve benim swelling'sin. Ya karan baba inbox güzel böyle bir şey mektup gibi yaz mesajı ve ben bu mesajı Melina'ya yollayacağım ve o kağıda yazacak yani mektup olarak çünkü o böyle Beray için böyle bir tane 18 mektup hediye yapıyor ve orada 18 insanlardan böyle mektup geliyor zaten.
3: İşte budur. Yavuz teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar yapılan, daha doğrusu gönderilen en güzel mesajlardan bir tanesiydi. Genelde de böyle kızlardan geliyor değil mi? Madem laf kızlardan açıldı. Bütün kızlar toplandı. Toplanın bakalım. Haydi! Nil Karaibrahimgil sizler için seslendiriyor.

5 rengarenk son bir saate girdik. Girdik ya, daha girmedik. Daha 10 dakikamız daha var arkadaşlar. Ve program bitiyor diye sakın gevşemeyin. Daha yeni ısınıyoruz. Ve bu saatte yine saatlerde telefonlarımız açık, mesajlarımız açık, ses kayıtlarımız açık. Siz bana takılacaksınız. Ben size böyle hafiften giydireceğim ama siz de bana giydirebilirsiniz. Ve her zamanki gibi kalp kırmak yok. Şakamız bol olacak tabii ki. Böyle sizin için seçtiğim birbirinden güzel şarkılarımız var. Evet, burada da Gülşah diyor ki bu mesajı mesela, ya ya amacın dalga geçmek değilmiş. Biz de buna inandık. Dalga geçmek ne kelime? Resmi ben ne diyor? Rezil rüsva ediyorsun insanı diyor. Bir de benim masum masum dalga geçmek değil diyor. Aslında haksız da değilsin ha. So arkadaşlar şimdi... Bir konumuz var. Kendimize ele veriyoruz. Sorumuz çok net. Sizin en gereksiz yetkiler...

herhangi bir hareket var mı? Şimdi bugün herkes dökülsün bakalım. Mesaj atın, ses kaydı da yollayabilirsiniz, arayabilirsiniz. Kimsenin saklanmasına gerek yok. Bu programda bugün faydalı insanları değil, ne diyelim böyle gereksiz yetenek sahiplerini parlatıyoruz. Hani bazıları böyle dilini uzatır da burnunu değdirir. Veyahut da bazıları böyle kapının açılış şeklinden kimin eve geldiğini bilir. Var mı böyle gereksiz yetenekleriniz? Yazın bana, bekliyorum. Numaramız 030-217-970-71. Sesli mesaj olur, canlı telefon bağlantımız da olur. Arayın bakalım. Tekrar ediyorum 030-217-970-71.

Metropol FM. Rengarenk Tan Taşı'yı dinledik. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Und wir machen weiter arkadaşlar. Hiçbir işe yaramayan yeteneğiniz ne dedim? Bir dinleyicim Fatih diyor ki akıllı olmak. İşe yaramayan dedim ben Fatih. Akıllı olmak işe yaramıyor mu sence? Aslında öyle değil mi? Dünyanın en mutlu insanları aptal oldukları için belki de bir nevi haklı olabilirsin. Bir diğer dinleyicim göndermiş. Möfel'den Serpil. Dil konusunda yetenekliyim. Dört dil biliyorum ama burada kullanamıyorum. Yenilerini de öğreniyorum ama konuşacak kimse bulamıyorum. Serpil. Konuşacak kimseleri bulamıyorum diyorsun. Tamam, ben burada işe yarayacağım.

0: Kıramayan yetenekten bahsediyorum. Ama bir nevi haklısın. Dört dil biliyorsun ve konuşacak kimseyi bulamıyorsan işe yaramayan bir yetenek o da. Yani zor sırasında. Bir başka dinleyeceğim. Hakan Bey kolay gelsin. Ben sadece apartmana çıktığımda kimin geldiğini, kimin gittiğini bilirim. Parfüm kokularından. Çünkü 26 sene oldu aynı yerde oturduğum için iyi yayınlar diliyorum. Böyle keyifli program Koblenz'den kocaman selamlar. Terane demiş. Evet. Yani en azından parfüm kullanıyorlar sizin apartmandakiler. Ya kullanmasaydılar? Bir diğer dinleyeceğim. Lütfen ismimi söylemeyin diyor. Nereden olduğumu da söylemeyin. Tamam okey. İsmini söylemiyoruz. Sen bakalım en gereksiz yeteneğin nedir? Diyeceğim ama bir başka dinleyeceğim. De göndermiş. Orada ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Parmaklarını işaret ve ortak parmağını uzatmış. Böyle yani yan yana yapıştırmış onları. Ondan sonra parmağın en uçtaki eklemleri kıvırabilmiş yani böyle. Bir yani tanga. Yani şimdi diyeceğim ki bu ne işe yarıyor? İşte şeyimiz de bu zaten. Hiç gereksiz bir yetenektir. Evet. İsmini cismini söylemek istemediği bir dinleyeceğim. Şöyle bir yeteneği varmış.
1: Hi, benim bir tane yeteneğim var. Ich sage aber nicht, woher ich komme oder sonst was, bitte. Und auch kein Name. Auch nicht mein Profilnamen benutzen, bitte. Yeteneğim. Unnötig, aber ich kann.
0: Es ist geil. Wunderbar. Donald Duck'ı da burada. Tekrardan selamlarımızı iletiyoruz ve haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sonra tekrar buradayız. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Lea Matschuler. Neuer Rekordpreis für den Liter Diesel. Gestern kostete ein Liter nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,47 Euro. Knapp 2 Cent mehr als einen Tag vorher. Super E10 wurde minimal günstiger, 2,30 Euro.
4: Die Bundesregierung hat schnelle Entlastungen für Autofahrer angekündigt, aber Union und SPD sind sich noch uneins, wie das genau aussehen soll. Wir suchen jetzt gerade nach Lösungen, sagte Finanzminister Klingbeil vor einem Treffen europäischer Finanzminister in Dublin. Klingbeil hat sich bisher vor allem für einen Preisdeckel und eine europäische Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne ausgesprochen. Das wird in der Union abgelehnt. Wirtschaftsministerin Reiche ist für eine Senkung der Mehrwertsteuer bei Benzin und Diesel auf 7%. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
3: Bundeskanzler Merz fordert von anderen EU-Staaten deutlich mehr Unterstützung für die Ukraine. Gemeinsam mit den Regierungschefs von Dänemark, den Niederlanden, Österreich und Finnland verweist er darauf, dass ihre 5 Länder zusammen mit Schweden derzeit rund 70% der bilateralen EU-Hilfe leisten. Seit Anfang der Woche hält der Fund von Drohnenteilen nahe einem Militärflughafen in Niedersachsen Ermittler auf Trab. Die Bundesanwaltschaft prüft nun einen möglichen Zusammenhang mit dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig.
5: Auch heute suchen Ermittler das schwer zugängliche Gelände bei Hannover nach Hinweisen ab. Dort war die Drohne abgestürzt und in mehrere Teile zerbrochen, ganz in der Nähe eines wichtigen Standorts der Bundeswehr. Der NDR berichtet, die Bauweise der Drohne ähnle der Drohne in Leipzig. Ein Teil solle aus einem 3D-Drucker stammen und nicht im Handel erhältlich sein. Am Flughafen Leipzig-Halle war Anfang August eine mit Sprengstoff präparierte Drohne gefunden worden, neben ukrainischen Frachtflugzeugen. Die Bundesregierung macht Russland verantwortlich. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
3: Die Verbraucher im Euroraum rechnen wegen der gestiegenen Energiepreise mit länger anhaltend hoher Inflation. Das zeigt eine Umfrage der Europäischen Zentralbank. Demnach erwarten die Verbraucher für die kommenden 12 Monate im Schnitt 3% Teuerung. Die tatsächliche Inflationsrate lag im August bei 3,2%.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
6: Güçlü, Türkiye'nin hemen dibinde Yunanistan'ın Eyüpoz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından Profesör Doktor Naci Görür bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendirdi?
7: Evet, Profesör Doktor Naci Görür, Eğriboz'daki depremin Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini söyledi ve aynı zamanda depremin meydana geldiği yere dikkat çekip kuzey kol hem Marmara'da hem de Yunanistan'da geriliyor değerlendirmesini yaptı.
6: Güçlü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Kimler yok ki dedirtecek bir liste var. Önümüzde neler oldu?
7: Evet, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına ilişkin delillere ulaşıldığını duyurdu başsavcılık ve bununla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 24 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı, bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, rap şarkıcısı Sefo, oyuncu Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler de yer alıyor. Kan tahlilleri, idrar tahlilleri, örnekleri ve saç örnekleri alınacak. Ardından da savcılık tarafından verilecek karara bakılacak.
6: Gündemimizde yine terörsüz Türkiye var. Kandil'den bir açıklamayı paylaşacağız. Öcalan'la görüşme talebi geldi Kandil'den. Ne deniyor?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Kandil kadroları Abdullah Öcalan'la görüşmek istiyor. Şimdi Bahçeli'nin bazı açıklamalar yaptığını ve bu konuya resmiyet kazandırdığını ifade ettiler. Ve dolayısıyla görüşülürse başarıya ulaşılabilir deniyor. Ki buradan Cemil Bayık'tan bir açıklama geldi. Şöyle diyor: Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz diyor. Ama tüm bunlarla beraber Abdullah Öcalan'la bu konuları görüşmek istediklerini ifade ediyorlar.
6: Ve futbol, Beşiktaş adeta şov yaptı. Sonuç belli ama ben sana yansımalarını soracağım. Neler oldu?
7: Evet, tabii senin de ifade ettiğin gibi sonuç belli. Beşiktaş dün Marsilya'yı farklı bir skorla 4-1 mağlup etti. Tabii hem Beşiktaş camiasında büyük bir sevinç uyandırdı, hem de bugün basında, spor sayfalarında Beşiktaş'la ilgili büyük başlıklar gördük. Ülke puanı evet arttı. Türkiye dolayısıyla Hollanda'ya, ki Hollanda şu anda 8 puanla önümüzde bulunuyor, Türkiye Hollanda'ya bir adım daha yaklaşmış oldu.
6: Futbolla devam ediyoruz. Bir şehir derbisi değil ama bir ülke derbisi oynanacak ve 6. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Neler aktaracaksın?
7: Evet, öncelikle tabii Trabzon Galatasaray maçından bahsedelim ki bu maçı Batuhan Kolak yönetecek ki bu karşılaşma yarın akşam saat 19'da oynanacak. Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Thomas Reis'la sahaya çıkacak. Bu hafta maçlarına baktığımızda bu akşam başlıyor saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçıyla. Yarınki maçın dışında Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak pazar günü ve yine aynı gün Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
8: Ediyoruz rengarenk günlerden cuma arkadaşlar, hafta sonuna getirdik. O havalarımız da biraz da güzel böyle, değil mi? Yani genelde Almanya çevresinde böyle havalar böyle güneşli falan, böyle yani soğuk, yağmur, çamur falan da yok. Bugün en azından, yarın ne olur Allah kerim. Ve hiçbir işe yaramayan herhangi bir yeteneğiniz var mı dedim. Birçok kişi işte ben bunu yapabiliyorum, bunu yap. Arkadaşlar beni yanlış anladınız. İşe yaramayan. Birisi mesela, bir dinleyicim diyor ki ben Hakan diyor bütün arkadaşlarımın doğum günlerini bilirim ben diyor. Ama bu işe yaramayan bir yetenek değil ki yani. Yani işe yarayan bir yetenek, öyle diyeceğim değil mi? Sorsuz. Yanlış anlaşılmalar oluyor. Bir dinleyicim Gülşah diyor ki Hakan valla boş yeteneğim yok benim diyor. Doğrudur. Yani sen genelde kendin boş olduğun için... Olabilir mi ya? Zonguldak. Yani şimdi boş demeyeyim de bu kadar uzun uzun mesaj yazanlar böyle. Bayağı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 tane arkadaşlar. 12 satır yazmış. Bu vakit nereden geliyor sana böyle? Kocan çalışıyor dışarıda tabii, değil mi? Tabii ki mesai de yapıyor. Sen de tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyorsun. Biraz önce bir dinleyicim dedi ki Mörfel'den Serpil dedi ki
0: Dil konusunda yetenekliyim. Dört dil biliyorum ama burada kullanamıyorum diyor. Böyle bir mesaj atmıştı. Ondan sonra sie macht noch weiter. Ondan sonra da diyor ki bakayım was sagt sie noch? Genau hier. Yenilerini de öğreniyorum ama konuşacak kimse bulamıyorum diyor. Şimdi bunun üzerine Zeki diye bir dinleyicim var. Zeki de diyor ki beni arasın Serpil Hanım, bol bol konuşuruz gari diyor. Şimdi olay yine izdivaç programına döndü. Şimdi Serpil Hanım, ya bu Zeki doğrudur. Zeki gerçekten çok konuşuyor ama çok konuşuyor be. Vallahi çok konuşuyor. Yani aşırı fazla çok konuşuyor. Yok böyle konuşma.

hiçbir işe yaramayan yeteneğiniz var mı? Dedim arkadaşlar ve sizler de bana birbirinden güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Ve her seferinde benim programımda ne hikmetse hep böyle bir izdivaç programına doğru böyle hep bir yöneliyorum. Şimdi Zeki arkadaşım burada dedi ki Serpil Hanım'a söyleyin ben çok konuşuyorum dedi. Serpil Hanım da dedi ki şimdi mesaj gönderdi Serpil Hanım. Diyor ki Zeki Bey'e selamlar. Ben de Gariler ülkesinden Nazilli'den geliyorum ama o lehçeyi konuşamıyorum diyor. Oo, Zeki evde kaldın yine. Üzülme biz beraber baş başa verip böyle evde kalanlar kulübü açarız sende. İnan bana parayı da götürürüz vallahi billahi. 14-12 oldu saatlerimiz. En güzel şarkılarımızı kıvır kıvır şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Rengarenk'tesiniz. Hafta arası 13 ile 15 arası.

cevap. Hiçbir işe yaramayan yeteğiniz nedir diye sordum sizlere gelen mesajlardan bir tanesi. Fırat göndermiş, diyor ki benim en yeteneğim seni dinlemek diyor. Yani gereksiz bir yetenek. Yani beni böyle dinlemek yani gerçekten gereksiz bir, ama yine de teşekkür ederim, Allah sabır versin sana diyorum. Evet, bir başka dinleyicimiz de bakayım, isim Duygu. Diyor ki ben Duygu hiçbir yeteneğim yok, 39 yaşındayım ve annem halen bu konudan şikayetçidir diyor. Annene mi çektin acaba? Bilemeyeceğiz. Bir diğer dinleyicim. Hakan, yetenek ya vardır ya yoktur. Selamlar Atilla. Al işte. Bir filozof daha çıktı karşımıza. Yani illa bir laf sokacak böyle, tamam mı? Ha, ne oldu? Tamam. Aferin. Alkış. Geldin alkışlar. Bravo. Kapo. Sağ olasın. Evet, bir başka dinleyicim ise Zeki yine. Abi numaramı gönderir misin hanıma lütfen, ne olur diyor. Zeki. Iskanihnik. No, ben Zihat. Serpil. Zeki numaranı sana göndermem istiyor. Evet mi hayır mı, buradan bana yazabilirsin. Evet, kiminle görüşüyorum? Telefonda kim var? Kapattı telefonu, niye? Zeki miydi acaba? Ay, şimdi Özgün'le gidiyoruz. Tatile çıkıyoruz arkadaşlar. Tam 3 dakika 20 saniyelik bir tatil bu. Nasılmış, hep beraber dinliyoruz.

Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Şimdi ben bu arada bir şarkıyı atladım arkadaşlar. Yani oraya Hakan nerede falan diye soracak olursanız resmen izdivaç oldu. Biraz önce Zeki arkadaşımız dedi ki Serpil Hanım'a benim numaramı verir misin Hakan dedi, tamam mı? Ondan sonra ben onunla bol bol konuşurum dedi, Serpil'i de uyardım. Ya Zeki çok konuşuyor dedim. Evet ve bu arada da tamamdır dedi Serpil Hanım, hemşerimle bir konuşayım dedi. Ondan sonra numarasını gönderdim kendisine. Şimdi Zeki bekleyecek. Düğününüz olursa beni çağırıyorsunuz. Evet, buradan ne demiştik? En gereksiz arkadaşlar, en gereksiz yeteneğiniz nedir dedik. Burada en gereksiz yeteneğiniz nedir dedikten sonra bakayım kimler bana neler gönder. Oo, description ekle. Bir dakika. Eğer soru olan özelliğim ise Hakan, bende 1 milyon tane var. Önemli 3 tanesi sırayla şöyle. Özellik değil. Olmayan özellik. İnsanları kitap gibi okuyabiliyorum diyor. Psikolojik sorun insanın psikolojini yarım saatte düzeltiyorum. Her türlü... Daha kalıyoruz orada. O psikolojini sen kendi üzerinde bence kullan. Ya beni böyle tongaya düşürmek ister misiniz ama ben de böyle kornayı çalarım. Aynen böyle, açılın açılın diye.

0: Alkışlar Ajda Pekkan'a gelsin. Sana ne kime ne dedi. Evet, bu arada Convert Time'dan Betül. Hiç işime yaramıyor diyerekten bir fotoğraf göndermiş. Arkadaşlar elini öyle bir bükmüş ki işime yaramıyor diyor. Ahtapot gibi mi bari? Siz göremiyorsunuz maalesef ama. Yani evet. Hanifi göndermiş bir mesaj. Ben elimin üzerinde yürüyebilirim. Takla parente atarım ama bunun kimseye faydası yok diyor. Yani sen yine aslında atabilirsin. Yani. Seni mutlu ediyorsa öyle değil mi? Başka bir dinleyeceğim. En gereksiz özelliğim Hakan. İspanyollar gibi ayaklarımı yere vurup İspanyollardan daha iyi ses çıkarabiliyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum buna şimdi. Giydirsem mi, giydirmesem mi? Yok. Bu sefer bunu es geçeceğim, tamam mı? Yok arkadaşlar, es geçeceğim. Hayır, ısrar etmeyin. Evet. Ve Burcu göndermiş. Düşünüyorum, gereksiz bir yeteneğim yok mu benim ya diyor. Ondan sonra araç kullanırken bir fotoğraf göndermiş. Ama gereksiz yolları iyi buluyorum, onu da anladım şimdi diyor.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Wirbel um diese Aussage.
3: Bei späteren Remigrations- und
4: Abschiebeoffensive. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung
5: gebracht. Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner. Bilder, die vielerorts der Vergangenheit angehören, die extreme Rechte.
6: Genau diese Perspektivlosigkeit ist.
7: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah sanayi ürünlerini sınır dışı yani remigrasyon politikalarıyla ilişkilendiren sözleri nedeniyle Almanya çapında sert eleştirilerin hedefi oldu. Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan ilk grup toplantısının ardından bir gazetecinin İsrailli bir savunma şirketinin bölgeye yatırım planıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. AfD'li siyasetçi Siegmund, silah üretimine genel olarak karşı olmadıklarını belirterek, ileride planladıkları remigrasyon ve sınır dışı etme hamlesinde bazı araçlara ve silahlara ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.
8: Position ist ganz klar, dass wir sagen, wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen, natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung. Das ist das bewusst, das fällt nicht vom Himmel. Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich Rüstungsgüter in fremde Kriege schicke, auch noch auf unsere Kosten, und wir uns dadurch auch oder dadurch Gefahr laufen, uns an fremden Konflikten zu beteiligen.
7: Değerli dinleyenler, işte tam da bu açıklama Almanya genelinde çok büyük tepki uyandırdı. Aşırı sağcı AfD ileride planladığı remigrasyon sürecinde silah yardımıyla mı göçmenleri ülkeden gönderecek? SPD'nin Federal Parlamento Grup Yöneticisi Dirk Wiese, Siegmund'un sözlerine çok sert tepki gösterdi. Wiese, AfD'li siyasetçinin savaş silahları yardımıyla sınır dışı planlarını uygulamak istediğini savundu ve bunun kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini ifade etti. Sol partili Federal Parlamento Grup Başkanı Pellmann açıklamaları demokrasi açısından son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Yeşiller Partili eş genel başkanı Felix Banacek ise Siegmund'un sözlerinin aşırı sağcı AfD'nin hedeflerine ulaşmak için hukuk devleti sınırlarını aşmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.
2: Wirbel um diese Aussage.
8: Bei späteren Remigrations- und
4: Abschiebeoffensive. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung gebracht.
5: Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner.
7: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt'taki aşırı sağcı AfD teşkilatı 2023 yılından bu yana Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından kesin olarak rechtsextrem yani aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. AfD bu sınıflandırmaya karşı dava açarken süreç devam ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: O ne ya, iki kere böyle gelince daha mı iyi oluyor? Tekrardan radyodan yine açanlar için rengarenkliğiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve konumuz şu anki konumuz, hiçbir işe yaramayan gereksiz herhangi bir yeteneğiniz var mı, böyle bir şey? Var mı dedim ve bir dinleyeceğim aradı.
1: Beni. Evet.
0: Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Ben Ahmet, halam Ayşegül hala.
0: Evet, Ahmet Bey, nereden arıyorsunuz bizi?
1: Berlin'den.
0: Berlin'den arıyorsunuz. Evet, sizin en gereksiz yeteneğiniz nedir?
1: Valla benim de halamın da en gereksiz yeteneğimiz, aç olmamamıza rağmen bir oturuşta yarım öküz yememiz.
0: Şimdi adam başı yarım öküz mü ikiniz birden de?
1: Yarım öküz adam başı.
0: Oo, maşallah.
1: Herkes de bu özelliğimizi bilir.
0: Maşallah.
1: Biz böyle şeyde çalışıyoruz. Pankşırası'da bir döner dükkanında ikimiz de.
0: Evet.
1: Hala yiyen.
0: Evet.
1: Orası Türk mahallesi gibi böyle.
0: Evet.
1: Her canımız sıkıldığında, her böyle moralimiz bozulduğunda, her keyifli olduğumuzda, ne zaman böyle boş zaman bulsak hep böyle gereksiz yere yemek
0: yeriz. O zaman sen yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen o zaman sadece sizler diyeyim daha bir şeyler yiyebilmek için kendinize bahane üretiyorsunuz değil mi? Aa, bugün çok mutluyuz, hadi yiyelim. Aa, çok üzgünüz, yiyelim. Aa, şöyle oldu, yiyelim.
1: Aynen.
0: Kilolarınız nasıl?
2: Maşallah.
0: Kilolar nasıl? Kilolar.
1: İşte maşallah. İkimiz de maşallahımız var.
0: Maşallahınız yani. Var. Tamam. Allah daha çok versin.
1: Zayıflamaya çalışıyoruz. Fazla tutmayayım. Sizi şöyle diyeyim. Bir gün telefon açtım. Hala dedim, bugün diyet yapacağız. Kahvaltıda diyet şeyleriyiz. Türk marketi böyle diyet ürünleriyle başladık. Hamur bölümüne geldik. İkimiz birbirimize baktık. Ve bir sürü croissant, hamur işi aldık. Maalesef o günü de diyet yapamadan hamur işleri yemek zorunda kaldım.
0: Başlarım şimdi diyetine dediniz. Daldınız böyle.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan Allah daha çok ne versin denir? İştah versin size.
1: Ayşegül Alam'a bir selam gönderirsem iyi olur. Bir defa canlı yayına kattım.
0: Gönder bakayım. Hadi gönder, dinliyoruz.
1: Ayşegül Alam'a selamlar, saygılar. Onu çok seviyorum. Bizim bütün mahalle onu çok seviyor. Sadece benim değil, bizim mahallesinin halası.
0: Evet, imza yarım öküz.
1: Evet.
0: Teşekkürler, kendine iyi bakıyorsun. Halaya da selamlar buradan. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. En güzel şarkılarımıza devam ediyoruz. Neredesiniz? Tabii ki rengarenkte. Hop hop hop. Bana ne oluyorsa.

0: montaj poşetini rengarenkçe.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Geldi haftanın sonu. Allah'ım sen bizleri koru. Marsilya'yı ağlattı Beşiktaş. Fransızları ettik resmen tıraş. 2.40 oldu benzin. Kimse demiyor ki bendensin. Ha, bir de var hafta sonu Berlin'de seçim. Oyunu kullanmayan olsun biçim biçim. AfD diyor Türkler bizden. Buna inananı tutup öpeceksin.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hiçbir işe yaramayan yeteğiniz nedir dedim arkadaşlar. Ardı ardına gelen mesajları okudum. Burada bir dinleyicim diyor ki Hakan diyor ben lise yıllarındayken diyor hiç telefonuma bakmadan tıkır tıkır tıkır bütün mesajları yazardım diyor. Ama aslında bu yani gereksiz bir yetenek değil. Aslında gerekli bir yetenek ama o zamanlar telefonlar tuşluydu tabii ki. Yazabiliyordun. Şimdi de yazsana göreyim. Değil mi? Yok öyle bir şey artık. Zor. Bir Gülşah yazmış yine. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben burada bazı patavatsız olabiliyorum. Normaldir. Yani bana normal size olmayabilir tabii ki. Yani patavatsız olabilirim ama bu ille de oyum anlamına gelmesin. Tamam mı? Burada Gülşah arkadaşımız var. Ve bu Gülşah ben fazlasıyla biraz yükleniyorum böyle. Gülşah böyle... Sürekli yazar, işi gücü yok. Uzun uzun yazar bir de böyle. Bayağı bir uzun yazar. Bir de kocası bıkmış artık bundan. Bir gün cumartesi günü yayın yapmıştım bir arkadaşım yerine. Bak seninki gelmiş yine demiş. Ve kendisi de söyledi. Kocam sürekli diyor mesaiye gidiyor. Neden olabilir acaba? Aslında işteyken arkadaşımız ne oluyor? Paydos yapmış oluyor. Şimdi burada saniye. Burada Gülşah diyor ki buradan Hakan'ın patronuna sesleniyorum. Hakan'ın iş saatlerini biraz uzatın diye 13-15 nedir ya? Daha yeni eğlenmeye başlıyoruz. 13-18 yapın. Bir de maaşına güzel bir zam yapın. Hakan hem çalışsın hem bizi güldürsün diyor. Bu performansa zam şart vallahi günde 2 saat çok az diyor. Şimdi ben bunu niye okudum? Arkadaşlar ben hayatımda hiçbir dinleyicime buna giydirdiğim kadar giydirmedim. Patronum da diyor ki Hakan diyor much my business too hot diyor bana. Ben diyorum yani dinleyicilerim benim aşağı yukarı ne demek istediğimi biliyordur. Ya nasıl bir şey söylesem bir örnek vermek gerekirse eskiden biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil. Herkese geçirirdi. Herkese konuşuyor konuşuyor. Herkes ha ha küfür ediyordu. Herkes ha ha iyi diyor. Ama bu ha ha iyi gülen insanlara dışarıda şöyle bir yan baktım ne oluyor lan falan. Yani içimizin böyle aslında öyle olmadığını sizler de biliyorsunuz. Herhalde bunları da sizlere yansıtabiliyoruz ki biz de sürekli bu gülüşü arkadaşıma dediğim gibi böyle sürekli giydiriyorum ama giydirdikçe adam da patron buna zam yapsın diyor. Buna ters etki yapıyor. Sen acilen vallahi mutlaka ama bir psikoloğa görünmen gerekiyor. Vallahi bak şaka maka değil. Şimdi

Biz hafiften dokunduk, mesajlarınızı okuduk, seslerinizi duyduk. Bir de üstüne sizin için seçtiğim güzel şarkılarla iki saati nasıl bitirdik vallahi ben bile anlayamadım. Garip. Hepinize şimdiden şahane bir hafta sonu diliyorum. Kafanızı biraz boşaltın. Keyfinize bakın. Böyle pazartesi şimdiden düşünme hiç gerek yok. Pazartesi yine buradayım çünkü. Hafta içi her gün 13 ile 15 arası renkarenkte beraberiz arkadaşlar. Ama ben gidiyorum diye de radyomuz tabii ki sahipsiz kalmıyor. Şimdi Paydos'ta kim geliyor, kim geliyor? Esra geliyor. Bizim kırmızı saçlı enerjisi saçından önce stüdyoya giren Esra. Aynen öyle. Biraz överim, biraz da giydiririm ama hakkını yemeyelim gerçekten. Diğer arkadaşlarımız gibi Fuat da keza öyle. Serdar arkadaşım da öyle. Hepimiz öyleyiz zaten. Mikrofonu alınca ortamı toparlamasını biliyoruz. Hepimiz birbirimizin arkasını toparlıyoruz aslında da. En çok arkası toparlanan kişi de benim herhalde. Hakan yine yaptım bunu yaptım böyle. Rezil rüsva ettim böyle bizi radyoda. Esra da diyor Hakan hep böyle bitip batırıyorsun. Yani bitip demiyor da işte biliyorsunuz denemek istediğimi. Bitip batırıyorsun ondan sonra ben zor toparlıyorum ortalığı. Milleti küstürüyorsun diyor. Küsüyor musun arkadaşlar? Glaube ich nicht. Ne demek nicht. Evet ben DJ Hakan hepinize güzel huzurlu bol kahkahalı bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Fazla uslu da durmayın ha. Ben das meine ich wirklich ganz ernst. Pazartesi görüşürüz. Yazmak istiyorsanız da DJ Hakan Berlin Instagram adresim yazın bana oradan da saydırabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschulat. Die Bundesregierung ringt weiter um Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. Auch eine hochrangig besetzte Runde hat bislang keine einheitlichen Vorschläge gemacht. Die Preise für Diesel sind weiter nach oben geschnellt. Der aktuellste bundesweite Schnitt sind 2,47 Euro für den Liter. Super E10 wurde minimal günstiger.
2: Bundeskanzler Merz hatte schnelle Entlastungen in Aussicht gestellt. Wie genau, ist offen. Der 1. Oktober wurde schon mal in den Ring geworfen. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sprach bei Maybrit Illner im ZDF von einer Entlastung um bis zu 25 Cent pro Liter. Schon länger wirbt Finanzminister Klingbeil für einen Preisdeckel, also einen vorgegebenen Maximalpreis an der Zapfsäule. Außerdem pocht er auf eine europäische Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Damit müssten auf besonders hohe Gewinne zusätzliche Steuern gezahlt werden. Das lehnt die CDU aber ab. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Eine Mehrheit der Deutschen hält die von Bundeskanzler Merz angekündigten Entlastungen wegen der hohen Spritpreise übrigens vor allem für ein Wahlkampfmanöver. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von Welt TV. 70% der Befragten antworteten entsprechend. Nur 9% der Umfrageteilnehmer glauben demnach daran, dass sich die Bundesregierung ehrlich bemühe. 17% glauben an eine Kombination beider Beweggründe. In Russland hat die erste Parlamentswahl seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine begonnen. Bis Sonntag sind mehr als 110 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen für die neue Staatsduma in Moskau.
3: Es ist eine Wahl in Kriegs- und Krisenzeiten, das ist deutlich zu spüren. Die erste Parlamentswahl, die hier in Russland unter solchen Bedingungen abläuft. In der Schwarzmeermetropole Sotschi mussten die Wahllokale am Morgen wieder schließen wegen Drohnenalarms. Die Ukraine setzt ihren Abwehrkampf gegen den Krieg mit Schlägen hier in Russland auch zur Wahl fort. Abstimmen können die Menschen zwar auch online. Die Opposition, die nicht zugelassen ist zur Wahl, befürchtet aber Manipulation. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Seit Anfang der Woche hält der Fund von Drohnenteilen nahe einem Militärflughafen in Niedersachsen Ermittler auf Trab. Die Bundesanwaltschaft prüft nun einen möglichen Zusammenhang mit dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
4: Üçlü Türkiye'nin hemen dibinde Yunanistan'ın Eyüpboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından Profesör Doktor Naci Görür bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendirdi?
5: Evet, Profesör Doktor Naci Görür Eyüpboz'daki depremin Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini söyledi ve aynı zamanda depremin meydana geldiği yere dikkat çekip kuzey kol hem Marmara'da hem de Yunanistan'da geriliyor değerlendirmesini yaptı.
4: Güçlü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Kimler yok ki dedirtecek bir liste var. Önümüzde neler oldu?
5: Evet, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına ilişkin delillere ulaşıldığını duyurdu başsavcılık ve bununla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 24 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı, bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, rap şarkıcısı Sefo, oyuncu Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler de yer alıyor. Kan tahlilleri, idrar tahlilleri, örnekleri ve saç örnekleri alınacak. Ardından da savcılık tarafından verilecek karara bakılacak.
4: Gündemimizde yine terörsüz Türkiye var. Kandil'den bir açıklamayı paylaşacağız. Öcalan'la görüşme talebi geldi Kandil'den. Ne deniyor?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Kandil kadroları Abdullah Öcalan'la görüşmek istiyor. Şimdi Bahçeli'nin bazı açıklamalar yaptığını ve bu konuya resmiyet kazandırdığını ifade ettiler. Ve dolayısıyla görüşülürse başarıya ulaşılabilir deniyor. Ki buradan Cemil Bayık'tan bir açıklama geldi. Şöyle diyor, Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz diyor. Ama tüm bunlarla beraber Abdullah Öcalan'la bu konuları görüşmek istediklerini ifade ediyorlar.
4: Ve futbol, Beşiktaş adeta şov yaptı. Sonuç belli ama ben sana yansımalarını soracağım. Neler oldu?
5: Evet tabii senin de ifade ettiğin gibi sonuç belli. Beşiktaş dün Marsilya'yı farklı bir skorla 4-1 mağlup etti. Tabii hem Beşiktaş camiasında büyük bir sevinç uyandırdı. Hem de bugün basında, spor sayfalarında Beşiktaş'la ilgili büyük başlıklar gördük. Ülke puanı evet arttı. Türkiye dolayısıyla Hollanda'ya, ki Hollanda şu anda 8 puanla önümüzde bulunuyor. Türkiye Hollanda'ya bir adım daha yaklaşmış oldu.
4: Futbolla devam ediyoruz. Bir şehir derbisi değil ama bir ülke derbisi oynanacak ve 6. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Neler aktaracaksın?
5: Evet, öncelikle tabii Trabzon Galatasaray maçından bahsedelim ki bu maçı Batuhan Kolak yönetecek ki bu karşılaşma yarın akşam saat 19'da oynanacak. Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Thomas Reis'la sahaya çıkacak. Bu hafta maçlarına baktığımızda bu akşam başlıyor saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçıyla. Yarınki maçın dışında Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak pazar günü ve yine aynı gün Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce bir hırka ile güneş gözlüğü yanınızda bulunsun. Bol su da iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem sucuk.

0: Yalan, Aşk Adam'dan Sonralar Bizim Değil dinledik. Ay bu güzel şarkılar varken Paydos keyfimiz olmazsa olmaz. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz başladı. Herkese merhaba, ben Esra. En güzel şarkıları bugün dinliyoruz. Hafta sonuna birlikte giriyoruz. Bütün haftanın sinirini, stresini, yorgunluğunu hep birlikte attığımız bir Paydos keyfi bizim olacak bugün. Biraz sonra artık sevmeyeceğim şarkısının yapay zeka versiyonunu çalacağım sizler için. Hiçbir yere ayrılmayın, kemerlerinizi bağlayın. Paydos keyfi başladı.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: artık sevmeyeceğim.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
4: Alerno Nachhilfe.
5: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
6: Teşekkür ederim baba. Alerno Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
5: Alerno Nachhilfe, Bremen Pass ile ücretsiz özel ders. Alerno Nachhilfe, Bremen ve Demnos'ta her yerde.
7: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
8: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig-Franzius-Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu pazar günü Berlin'de seçimler var. Ve aslında bu seçtiğimiz insanlar sadece televizyonda gördüğümüz, öyle haberlerde gördüğümüz siyaseti belirlemiyor. Yaşadığımız şehrin günlük hayatıyla ilgili kararları da onlar alıyor. Şimdi mesela bizi ilgilendiren kısmı kiralar, değil mi? Okullar, ulaşım, mahallemizdeki hizmetler, bu yollar, parklar, bunların hepsi dönüp dolaşıp siyasete geliyor. Bundan kaçamayız yani. O yüzden hani oy verme konusunda motivasyonu olmayan kişiler, benim bir oyumdan ne olacak yahu demeyin. Bunu demek kolay ama sonuçta o sonuç dediğimiz şey milyonlarca tane bir oyun toplamı. Berlin'de oy kullanma hakkınız var ise hangi partinin ya da adayın sizi daha iyi temsil ettiğine bir bakın. Programları karşılaştırın, inceleyin ve kararınızı kendiniz verin. Çünkü burada yaşıyoruz bizler. Burada yıllardır buraya emek veriyoruz. Çocuklarımız burada büyüyor. Alınan kararların sonucunu da hep birlikte yaşıyoruz. Yani o yüzden pazar günü seçim var. Oy hakkınız varsa seçim bilgilerinizi bir kontrol edin. Gerisi sizin kararınız, sizin oyunuz ama muhakkak kullanın. Mektupla oy kullananlar var, gidip sandıkta oyumu kullanacağım diyenler var. Bu sizin kararınız ama muhakkak oylarınızı verin. Ve özellikle Türkler olarak, biz burada yaşayan Türkler olarak da sesimizi duyurmamız. Ve bakın, biz buradayız ve bu kararlar verilirken bizim de fikrimize danışılıyor demiş oluyoruz. Bu bizim açımızdan aşırı önemli bir durum. Yıllardır buradayız, emek veriyoruz ve bazı konularda karar verme hakkımız var. Bunu neden kullanmayalım? Bu da bir hatırlatma olsun ve devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Buray, olmuşum Leyla diyor. Güneşin...

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Hani böyle yemek yiyoruz, yemekten sonra bir çöküyoruz ya, koltuğa direkt çöküyorsanız size küçük bir haberim var. Meğer yemekten sonra sadece 10 dakikacık bir yürümek o kadar işe yarıyormuş ki, hep bunu duyuyorduk ama bu kadar işe yaradığını bilmiyorduk. İnanılmaz işe yarıyormuş. Şimdi kısa ve hafif bir yürüyüşün özellikle yemek sonrası kan şekerinin hızlı yükselmesini azaltmaya yardımcı olduğunu söylemişler. Hani böyle uykumuz geliyor, göz kapaklarımız çöküyor ya, bunun için yürüyüş, hareket gerekiyormuş. Hatta sindirime de destek oluyor. Hani ben sanıyordum ki gidip bir koşu yap, bir git spor salonuna terle falan, bunu bunu istiyorlar sanıyordum. Öyle değilmiş. Öyle spor salonuna gidip de ter içinde kalmaya falan gerek yok. 10 dakika sakin sakin yürüyüş yapacaksınız. Hadi sizi mi kıracağım, 8 dakika da olur. Ne yapıyoruz? Yemek bitti, çay geldi, koltuk sizi çağırıyor, içine gömülüyorsunuz, uyuyorsunuz. Evet, o çay çok tatlı ama bir 10 dakika araya bir yürüyüş sokarsak çok daha iyi olur. Biraz direnmek lazım. Koltuk kaçmıyor zaten. Çay da kaçmıyor. 10 dakika sonra yine orada yani. O yüzden hiç kimse o yemek çökkünlüğünü yaşamasın. 10 dakikalık bir yürüyüş herkese çok iyi gelecektir. Şu aralar benim yeni bağımlılığım bu. Yemekten sonra 10 dakika yürüyüş, sonra bir çaydanlık, mis gibi. O akşam uyuyakalana kadar.

Hadise Ara Beni en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi şu aralar. Şimdi yaşımızla sürekli bir mücadele içindeyiz ya, yaşlanmayalım, yaşımız gelmesin, doğum günümüz gelmiş ama gelmemiş gibi davranıyoruz. Yok yok, hala 30'larımdayız diyoruz. Şimdi yaşınız kaç olursa olsun beynimizi sürekli çalıştırmak gerekiyor. Neden? Çünkü Alzheimer riski her geçen gün bizimle yan yana olabilir. Bunu azaltmak için de zihnimizi zorlamak gerekiyormuş. Nöroloji uzmanları böyle söylüyor. Peki beynimizi nasıl zorlayacağız? Her gün iş yerinde strese girerek zorlanmıyor beynimiz. Orada ayrı bir zorluk var ama şimdi yeni bir dil öğrenmek ya da bir enstrüman çalmak, sudoku çözmek, bilmeceyle uğraşmak, bu bulmacaları çözmek, işte bunlar. Beynimize sürekli yeni işler vermek çok önemliymiş. Tabii bu işte sudoku çözdüm artık Alzheimer olmayacağım demek de değil. O kadar basit bir çözüm yok ama inanılmaz etkili olduğu söyleniyor. Beynimizin boş boş yatmasını istemiyoruz. Özellikle o kadar teknoloji gelişti ki bazen bizim işimizi fazla kolaylaştırıyor ve hiç beynimizi kullanmıyoruz. Bir şey hatırlamak için bile kullanmıyoruz. Hemen Google'a yazıyoruz, ChatGPT'ye yazıyoruz. İşte hani mesela vücudumuz için yürüyüş, hareket ne demekse beynimiz için de biraz kafa yormak gerekiyormuş. Kafa yormak o kadar beynimizi geliştiren bir şey ki ileriye dönük bir yatırım gibi. Alzheimer olmamak için, beyin sağlığımızı korumak için beynimize antrenman yaptırmak gerekiyor. Mor ve Ötesi ile devam ediyoruz. Daha mutlu olamam diyorlar. Zihnim.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Bazı şarkıların hikayeleri vardır. Hem şarkının ne anlattığının hikayesi, bir de şarkının doğuş süreci. Bu şarkı ne zaman çalsa aklıma bu hikayesi geliyor. Şimdi bu şarkı aslında Yıldız Tilbe'nin bir şarkısı. Kış güneşi. Yıldız Tilbe'nin ne kadar güzel şarkı sözü yazdığını zaten biliyoruz. Bir gün böyle yazıyor kış güneşini. Sonra stüdyoya giriyor, tam okuyacak diyor. Yok ya, yok, içime sinmedi diyor. Bu şarkıyı bir erkek okumalı. Bir kadına yakışmadı, bu bir erkek sesi olmalı. Ve kafasında hemen o canlanıyor. Tarkan. Bu şarkıyı Tarkan okumalı diyor. Sonra hemen arıyor Tarkan'ı. Alo Tarkan, senin için bir şarkım var. Sana çok yakışacak bu şarkı. Seni söylemen lazım. Hemen koş gel diyor. Tarkan hemen koşup gidiyor stüdyoya. Şarkıyı hemen birkaç kez çalışıyor. Bayılıyor şarkıya. Tamam diyor Yıldız, hadi okuyayım bu şarkıyı. Tarkan bu şarkıyı seslendiriyor ve Tarkan'ın imza şarkılarından biri haline geliyor. Yıldız Tilbe'nin Kış Güneşi şarkısının hikayesi bu. Şimdi Tarkan'dan dinliyoruz Kış Güneşi şarkısını. Buyurunuz, sizler için gelsin.

0: Tan Taşçı ile devam ediyoruz Paydos keyfimize. Tan Taşçı'nın bu şarkısı o kadar iyi geldi ki. Şu neşeye, şu kıpır kıpırlığa bir bakar mısınız? Bu saatlerde tam ihtiyacımız olan şey bu. Hafta sonuna girmiş bulunmaktayız. Hep birlikte hafta sonuna giriyoruz. Güzelce dinlendiğimiz, kafamızı dağıttığımız bir hafta sonu bizim olsun. Tan Taşçı sizlerle gidişat diyor.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Bu şarkının ardına bunu koymayı o kadar istedim ki. Bakın hafta sonu dedik, gaza geldik. Nereye gitsek, ne yapsak? Dinlensek mi? Yok ya, ne dinleneceğiz? Hayat bu, akıp geçiyor. Biraz da yaşamak lazım diyoruz. İşte bu şarkı tam size göre. Arabanıza binin. Nereye gidiyorsanız gidin ama kafanızı dağıtın. İyi gelsin size. Terapi gibi olsun yollar. Sıla şimdi kafa nereye, biz oraya diyor. Yan koltuğu boş olan var mı acaba?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschulat. Eine Mehrheit der Deutschen hält die von Bundeskanzler Merz angekündigten Entlastungen wegen der hohen Spritpreise vor allem für ein Wahlkampfmanöver. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von Welt TV. 70% der Befragten antworteten entsprechend, nur 9% glauben demnach daran, dass sich die Bundesregierung ehrlich bemühe. 17% glauben an eine Kombination beider Beweggründe. Neuer Rekordpreis für den Liter Diesel. Der aktuellste bundesweite Tagesdurchschnitt lag dem ADAC zufolge bei 2,47 Euro. Knapp 2 Cent mehr als einen Tag vorher. Super E10 wurde minimal günstiger, 2,30 Euro.
2: Die Bundesregierung hat schnelle Entlastungen für Autofahrer angekündigt, aber Union und SPD sind sich noch uneins, wie das genau aussehen soll. Wir suchen jetzt gerade nach Lösungen, sagte Finanzminister Klingbeil vor einem Treffen europäischer Finanzminister in Dublin. Klingbeil hat sich bisher vor allem für einen Preisdeckel und eine europäische Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne ausgesprochen. Das wird in der Union abgelehnt. Wirtschaftsministerin Reiche ist für eine Senkung der Mehrwertsteuer bei Benzin und Diesel auf 7%. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Anfang der Woche hält der Fund von Drohnenteilen nahe einem Militärflughafen in Niedersachsen Ermittler auf Trab. Die Bundesanwaltschaft prüft jetzt einen möglichen Zusammenhang mit dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle.
3: Auch heute suchen Ermittler das schwer zugängliche Gelände bei Hannover nach Hinweisen ab. Dort war die Drohne abgestürzt und in mehrere Teile zerbrochen, ganz in der Nähe eines wichtigen Standorts der Bundeswehr. Der NDR berichtet, die Bauweise der Drohne ähnle der Drohne in Leipzig. Ein Teil solle aus einem 3D-Drucker stammen und nicht im Handel erhältlich sein. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Auf den Philippinen sind bei einer Schießerei an einer Schule mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen, alles Schüler. Mehrere weitere Schüler sind nach Angaben der Polizei zum Teil schwer verletzt. Die Behörden hatten zuerst von 6 Toten gesprochen. Unter den Toten soll sich auch der Jugendliche befinden, der den Ermittlern zufolge nach jetzigem Stand als Täter in Frage kommt. Der 16-Jährige soll sich nach dem Angriff auf seine Mitschüler in den Kopf geschossen haben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Türkiye'nin hemen dibinde Yunanistan'ın Eyüpoz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından Profesör Doktor Naci Görür bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendirdi?
5: Evet, Profesör Doktor Naci Görür, Eğriboz'daki depremin Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini söyledi ve aynı zamanda depremin meydana geldiği yere dikkat çekip kuzey kol hem Marmara'da hem de Yunanistan'da geriliyor değerlendirmesini yaptı.
4: Güçlü, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Kimler yok ki dedirtecek bir liste var. Önümüzde neler oldu?
5: Evet, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına ilişkin delillere ulaşıldığını duyurdu başsavcılık ve bununla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 24 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı, bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, rap şarkıcısı Sefo, oyuncu Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimler de yer alıyor. Kan tahlilleri, idrar tahlilleri, örnekleri ve saç örnekleri alınacak. Ardından da savcılık tarafından verilecek karara bakılacak.
4: Gündemimizde yine terörsüz Türkiye var. Kandil'den bir açıklamayı paylaşacağız. Öcalan'la görüşme talebi geldi Kandil'den. Ne deniyor?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Kandil kadroları Abdullah Öcalan'la görüşmek istiyor. Şimdi Bahçeli'nin bazı açıklamalar yaptığını ve bu konuya resmiyet kazandırdığını ifade ettiler. Ve dolayısıyla görüşülürse başarıya ulaşılabilir deniyor. Ki buradan Cemil Bayık'tan bir açıklama geldi. Şöyle diyor, Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz diyor. Ama tüm bunlarla beraber Abdullah Öcalan'la bu konuları görüşmek istediklerini ifade ediyorlar.
4: Ve futbol, Beşiktaş adeta şov yaptı. Sonuç belli ama ben sana yansımalarını soracağım. Neler oldu?
5: Evet tabii senin de ifade ettiğin gibi sonuç belli. Beşiktaş dün Marsilya'yı farklı bir skorla 4-1 mağlup etti. Tabii hem Beşiktaş camiasında büyük bir sevinç uyandırdı. Hem de bugün basında, spor sayfalarında Beşiktaş'la ilgili büyük başlıklar gördük. Ülke puanı evet arttı. Türkiye dolayısıyla Hollanda'ya, ki Hollanda şu anda 8 puanla önümüzde bulunuyor. Türkiye Hollanda'ya bir adım daha yaklaşmış oldu.
4: Futbolla devam ediyoruz. Bir şehir derbisi değil ama bir ülke derbisi oynanacak ve 6. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Neler aktaracaksın?
5: Evet, öncelikle tabii Trabzon Galatasaray maçından bahsedelim ki bu maçı Batuhan Kolak yönetecek ki bu karşılaşma yarın akşam saat 19'da oynanacak. Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Thomas Reis'la sahaya çıkacak. Bu hafta maçlarına baktığımızda bu akşam başlıyor saat 19'da Kasımpaşa Konyaspor maçıyla. Yarınki maçın dışında Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak pazar günü ve yine aynı gün Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka ve güneş gözlüğü yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları diyoruz ya, işte en yenilerinden bir tanesi Blok 3'ün Kayıp Kalp şarkısı. Bu şarkı rekorlar kırdı ve o kadar çok sevildi ki. Bakalım bu şarkının hikayesinde siz kendi hikayenizi bulabilecek misiniz?

Yeter Aksu aşk dansı dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. Son zamanlarda artık nakit para diye bir şey yok ya. Bir yerde bağ geld istiyorlar, nakit para istiyorlar. Biz kendimizi dünyanın en yoksul insanı gibi hissediyoruz. Çünkü hiçbir kuruş nakit taşımıyoruz yanımızda. Daha bugün kriz yaşadık. Arkadaşlarım herkese nakit param var mı diye soruyordu. Böyle bir dönemdeyiz. Bir de kartla ödeme dediğimiz şey inanılmaz rahat ya. Bir dokunuyorsun, hop para gitmiş. Galiba sorun da tam olarak burada. Para harcıyor gibi hissetmiyoruz. Bunu bir çözsek var ya. Şimdi nakit para verirken paranın elimizden çıktığını görüyoruz yani. Görüyoruz, gidiyor. 50 euro mesela veriyorsun. İnsanın içi hafif bir cız ediyor böyle. Ay gitti, 50 kağıt gitti diyoruz. Daha çok para harcadığımızı hissediyoruz, görüyoruz. Beynimiz onu algılıyor ama kartta, hele ki kart bile kullanmıyoruz. Artık telefonlarımızla ödüyoruz, Apple Pay ile. Bip diye bir ses çıkıyor, bitti. İşte kartla ya da işte bu temassız ödeme yaparken harcadığımız parayı nakitteki kadar hissetmiyormuşuz. Beynimiz onu hissetmiyormuş. O yüzden insan bazen daha rahat harcayabiliyormuş. Bunu araştırmışlar. Aynı meblağı ödemesi için iki farklı grubu kullanmışlar. Nakit parayla ödemek isteyen kişiler daha az ödemiş. Hatta ödemeyi kabul etmemiş yani. Böyle bir araştırma. Hele kredi kartı. Kredi kartında para hemen hesabından çıkmıyorsa, taksit falan yapıyorsan zaten iyice harcıyorsun yani. Teknoloji bize ödeme kolaylığı verdi ama bu biraz sinsi bir şey söyleyeyim. Harcadım hissiyatımız azaldı. Para harcadığımızı hissetmiyoruz. Kasadaki o bip sesi var ya, o bip sesi. O bip sesi ne sinsi ne sinsi. Ben acilen nakit paraya geri dönmek istiyorum. Elimde, cüzdanımda, cebimde tomarla para taşımak istiyorum lütfen. Bunu geri getirebilir miyiz lütfen?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Pepsi Cola veya Zero Zucker 1.25 litrelik şişede %53 indirimli. Sadece 69 cent artı depozito. Veya Mövenpick'te Himmlische Kaffee 500 gram sadece 6 euro 49 cent. Ve Lidl Plus ile sadece 5 euro 99 cent. Lidl Lohnt sich.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
4: Ege Türk.
5: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
6: Aleano Nachhilfe.
7: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
8: Teşekkür ederim baba. Alana Nahilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
7: Alana Nahilfe, Brimpass ile ücretsiz özel ders. Alana Nahilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.
9: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
10: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süd güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süd. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süd. Deine Prüfstelle.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Bu defa çocuklarımızı araştırmışlar. Çocuklarımız uykusuzmuş ya. Almanya'daki öğrencilerin neredeyse yarısı uyku problemi yaşıyormuş arkadaşlar. Bu araştırma, büyük kapsamlı bir araştırma. Çocukların yarısı uyuyamadığını, yarısı da haftada en az bir kez kendini çok yorgun hissettiğini söylemiş. Neden peki? Nedeni de şu: stres ve gece geç saatlere kadar telefonla oynamak tabii ki de. Kazanan telefon oldu. Sonra sabah çocuğu kaldırıyoruz, hadi bakalım okula, bugün matematik var diyoruz. Çocuk daha gözünü açamamış. Matematiği nasıl yapacak? Uyanamıyor ki, ayılamıyor ki. Kim bilir gece rüyasında neler görüyor, bir de o yoruyor onu, dinlenemiyor uykusunda. Çünkü gece yatmadan önce en son baktığı şey telefonun ekranı. Kim bilir o ekranda neler kaydırıyor da bilinçaltı yoruluyor, değil mi? Ne kadar önemli bir mesele. Yani okula göndermeden önce çocuğumuzun uyuması gerekiyor. Eskiden daha farklı problemleri konuşurduk, yani çocukların işte ne bileyim ulaşım problemini konuşurduk ya da sağlıklı beslenme konusunu konuşurduk. Şimdi ise uykuyu konuşuyoruz. Bu çocuklar neden uyumuyor, neden? Annelerin o meşhur sözünü hep hatırlıyorum. Akşam yatmaz, yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez diye. Çocuklar, sizlere buradan söylemiş olalım. Uyumak o kadar güzel bir şey ki. Özendirmek gibi olsun ama harika bir şey.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de Frühstart, yani erken başlangıç projesiyle daha fazla çocuğun kreşlere erişmesi hedefleniyor. 2026-27 eğitim yılında başlayan uygulama özellikle göçmen, dezavantajlı ve dil sorunu yaşayan ailelere ulaşmayı amaçlıyor. Aile merkezleri çocuklara küçük gruplarda ilk sosyal deneyimleri sunuyor. Ebeveynlere danışmanlık ve destek veriliyor. Gerektiğinde çocuklar için servis hizmeti de sağlanabiliyor. Bremen Çocuk ve Eğitim Senatörü Mark Rackles, kurumların ailelerin başvurmasını beklemek yerine doğrudan ailelere ulaşacağını söyledi. Projenin etkisi eğitim yılı sonunda değerlendirilecek. Bremen yönetimi yaşlılara yönelik buluşma merkezlerinin finansmanını artırıyor ve dijital katılım programlarını genişletiyor. Sosyal İşler Senatörlüğü merkezler için yıllık yaklaşık 1 milyon 160 bin euro kaynak ayırıyor. Temel finansman %5 artmış olacak. Olağanüstü enerji ve kira giderleri de gerektiğinde ayrıca değerlendirilecek. Sosyal İşler Senatörü, merkezin yaşlıların sosyal hayata katılımını önemli ölçüde destekleyeceğini söyledi. Proje, Almanya genelinde 8 yeni yapay zeka öğrenme merkezinden biri seçildi. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yeni destek önlemleri için hükümet içindeki görüşmeler sürüyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Dublin'deki Avrupa Birliği toplantısı öncesinde benzin istasyonlarında hızlı bir rahatlama görmek istediğini söyledi. Klingbeil, daha önce akaryakıtta fiyat tavanı ve enerji şirketlerine Avrupa çapında ek kazanç vergisi önermişti. Ekonomi Bakanı Katerina Reiche ise akaryakıttaki KDV'nin geçici olarak %19'dan %7'ye düşürülmesini savunuyor. Federal hükümet seçeneklerin finansman ve hukuk açısından değerlendirildiğini, henüz kesin karar alınmadığını açıkladı. Polis, WhatsApp kullanıcılarını ghost pairing, yani gizli cihaz eşleştirme adı verilen dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplardan tanıdık gibi mesaj gönderiyor, ardından kullanıcıları bir bağlantıya ya da QR koduna yönlendiriyor. Eğer bunu kullanırsanız cihazınızı ele geçirebiliyorlar. Böylece saldırganlar mesajları okuyabiliyor, silebiliyor veya mağdur adına para isteyebiliyor. Kullanıcıların bağlı cihazlar bölümünü düzenli kontrol etmesi öneriliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Hani hep şehirlerde ev, kiralık ev konularında sıkıntılar yaşıyoruz. Ev bulma konusu, işte kiralar çok arttı, ne yapacağız diye bazı şehirler için bunu konuşuyoruz. Şimdi Bielefeld'de de başka bir konudan konuşuluyor bu. Airbnb gibi hani bu kısa süreli kiralamalar var ya, işte bunlara sıkı kurallar geliyor. Belediye istiyor ki evler sürekli turistlere kiralanmasın. Normal kiracıya daha fazla konut kalsın diyor. Bakın, o kadar enteresan ki. Ben de baktığımda Airbnb'de o kadar çok kiralama imkanı görüyorum ki. Mesela Berlin üzerinden örnek vereceğim. Berlin'de Airbnb uygulamasını açtığım zaman o uygulamada turistik olarak müthiş kiralık evler görüyorum. Tabii daha maliyetli oluyor. İşte bir haftalık, iki haftalık o kadar fazla ev var ki. Ama kalıcı bir kiracı olarak hiçbir şekilde ev bulamıyorsun. Çok acayip. Şimdi bunun için de işte belediye Bielefeld'de böyle bir değişiklik yapacak. Yani daha fazla sıkı kural getirecekler. Ve bir sistem planlamışlar şöyle. Bazı evlere kayıt numarası verilecek ve kısa süreli kiralama için izin almak zorunda kalacaklar. Ve bu kurallara uymayanlara da tabii para cezası olacak. Yani o kadar basit ki aslında hedefleri. Ya ev, önce bir ev olsun, şehirde yaşayan kişiler bir ev bulabilsin, sonra turizmi düşünürüz diyorlar yani. O yüzden Bielefeld'de yakında bazı ev sahipleri ilan vermeden önce epey bir izin almak zorunda kalacak ve karlı olacak mı bu iş, bunu bir kez daha düşünmeleri gerekecek. Eğer Bielefeld'de ev sahipleri varsa aman dikkat.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Hayatınızda en uzun taksi yolculuğunuzu nereden nereye yaptınız? Benim hiç unutamadığım bir konu var. Mesela Türkiye'de düşünün, Erzincan'dan Nişantaşı'na taksi yolculuğu yapılmış. Çok hiç unutamadığım, Türkiye'nin belki de en uzun taksi yolculuğunu yapan Nursel İdiz'i konuşacağız. Nurseli İdiz. Bir tiyatro oyunuyla Erzincan'da turnede, tamam mı, bu ünlü oyuncumuz. Ama kendisi o sıralarda son gece işte biriyle tartışmaya giriyor. O sırada o ekipten biriyle ve sinirleniyor, kafası atıyor. Ekiple birlikte ertesi gün dönecekler aslında ama o ekibi beklemiyor. Uçağı beklemek istemediği için de taksiye biniyor. Taksici doğal olarak tabii nereye gideceğini soruyor. O da diyor ki İstanbul'a, Nişantaşı'na. Erzincan'dan İstanbul'a, Nişantaşı'na taksiyle gidiyor. Ve Nursel İdiz de diyor ki, o zamanlar kendisi anlatıyor bu arada, alkol problemi yaşıyormuş o sıralar ve diyor ki hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. O konuyla alakalı hiçbir şey hatırlamıyormuş. Ve gittikten sonra da taksici işte evi arıyor, diyor ki İstanbul'a gidecek ya, diyor ki ya taksici çok aç, çok acıktı, hemen bir dolma yapın, bir işte salata yapın, güzel yemekler yapın, geliyoruz. Gecenin bir vakti İstanbul'a varınca taksi şoförünü de davet ediyor eve. Bir güzel yemeğini yiyorlar, ondan sonra geri dönüyor taksici. Buradaki en güzel detay ne biliyor musunuz? Taksici tekrar geri dönerken Erzincan'a yolcu buluyor kendine. Müşteri buluyor ya. Yani bütün yolu boş dönmemiş oluyor. Şu an taksi şoförleri ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Nasıl bir baht, görüyor musunuz? Ve bu vesileleri sizlere de soruyorum. Sizin yaptığınız en uzun taksi yolculuğu neydi?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschullert. Die hohen Spritpreise machen nicht nur uns Deutschen zu schaffen, andere Länder haben die gleichen Probleme. Frankreichs Präsident Macron will deshalb jetzt ein G7-Treffen einberufen, um nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Das kündigte Macron in Paris an.
2: Mehrfach haben Fischer in Frankreich Energielager blockiert und die Angst, dass der Protest ausarten könnte, ist groß. Präsident Macron hat jetzt noch einmal betont, dass die Preise nicht wegen der Regierung, sondern wegen der schwierigen internationalen Lage so hoch sind. Um dem entgegenzuwirken, will Macron nun den Schulterschluss mit Deutschland und den anderen G7-Staaten suchen. Sie sollen sich mit Blick auf die Gasvorräte, auf Exporte und auch die Produktionskapazitäten stärker absprechen. Zur Debatte stellen will Macron auch, ob die Länder Teile ihrer strategischen Reserven freigeben sollten, um Druck aus dem Markt zu nehmen. Aus Paris, Rachel Sommer.
1: Eine Mehrheit der Deutschen hält die von Bundeskanzler Merz angekündigten Entlastungen wegen der hohen Spritpreise vor allem für Wahlkampfmanöver. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von Welt TV. 70% der Befragten antworteten dementsprechend. Nur 9% glauben demnach daran, dass sich die Bundesregierung ehrlich bemühe. 17% glauben an eine Kombi beider Beweggründe. Auch nach der Rückendeckung durch die CDU-Ministerpräsidenten steht Kanzler Merz unter Druck. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland rechnet damit, dass er noch in diesem Jahr abgelöst wird. Das zeigt eine Umfrage. Am Sonntag drohen der CDU die nächsten beiden Wahldebakel.
3: In den letzten Umfragen liegt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nur noch bei 6% und kämpft um den Einzug in den Landtag. Würde sie den verpassen, hielte es eine Mehrheit von 56% für unwahrscheinlich, dass Merz sich noch als Kanzler halten könnte. Das zeigt eine neue Umfrage. Auch in Berlin droht eine Pleite für die CDU. Derzeit liegen die Linken dort knapp vorn. Der Kanzler hat für den Wahlabend alle CDU-Ministerpräsidenten zu sich eingeladen. Gut möglich, dass es direkt zur Krisensitzung kommt. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Auf den Philippinen sind bei einer Schießerei an einer Schule mindestens 3 Menschen umgekommen. Alles Schüler, mehrere weitere verletzte Schüler sind nach Angaben der Polizei zum Teil schwer verletzt. Unter den Toten soll sich auch der Jugendliche befinden, den die Ermittler nach jetzigem Stand als Täter ausgemacht haben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Türkiye'de sermaye piyasalarına yönelik 2 ayrı soruşturmada toplam 20 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon ve pay piyasalarında manipülatif işlem yapıldığı iddiaları kapsamında 4 fon yöneticisinin tutuklandığını açıkladı. Aynı soruşturmada 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin hesapları ve mal varlıkları hakkında tedbir kararı alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimiyle sosyal medyada piyasaları manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı öne sürülen 16 kişi tutuklandı. Ayrıca 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu sabah başlattığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Listede oyuncular Aras Bulut İğnemli, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya, rapçi Sefo ve futbolcu Hasan Şaş gibi isimler de bulunuyor. Savcılık şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme şüphesini destekleyen deliller bulunduğunu açıkladı. Soruşturma ve adli işlemler sürüyor. Değerli dinleyenler, A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadrosunda 4 yeni futbolcu var. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartu Elmaz ve Melih Kabasakal. Ayrıca kadroda Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 4 ve Trabzonspor'dan 3 oyuncu bulunuyor. Trend Yol Süper Lig'de 6. hafta bugün Kasımpaşa Konyaspor maçıyla açılıyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Cumartesi saat 16'da Kocaeli Spor Gaziantep ve Çorum Spor Alanya Spor oynayacak. Saat 19'da Başakşehir Gençler Birliği ile Trabzonspor Galatasaray ile karşılaşacak. Pazar günü saat 16'da Erzurumspor, Samsunspor ve Fenerbahçe Eyüpspor maçları var. Saat 19'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin huzur dolu köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 122 euro 2 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 53 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 90 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Her gün işe neyle gidiyoruz? Ya arabayla, ya toplu taşıma, ya da bisikletle, değil mi? Peki kaydırakla gidebilirsiniz deseydim ne derdiniz? Bildiğiniz parklardaki hani o çocukken kaydığımız kaydıraklar var ya, işte o kaydırakla işe giden bazıları var. Hem de Almanya'da, Baden-Württemberg'de. Baden-Württemberg'de Kalb şehri var. O Kalb şehrinde insanlar iş yerlerine kaydırakla gidiyormuş. Bu şehirde bugün, Kalb şehrinde bugün iki dev kaydırak açılıyor. Biri 43 metre, biri 17 metre. Parktan, bir park var orada, o parktan şehir merkezine iniyor bu kaydırak. Yürümek yerine kayıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben şok yaşadım. Burada Kalb şehrinde biniyorsun kaydırağın tepesinden, böyle iniyorsun aşağı. Hatta böyle öyle çok çocuk parkı hızında da değil. Saatte 35 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani bir bisikletle 35 kilometre asla gidemezsin. Ama kaydırakla mesela müthiş. Ya 35 kilometre ben gidemem, daha doğrusu şimdi gidenler gidiyor da. Şehir özellikle öğrencilerin ve çalışanların merkeze daha hızlı inebilmesini istiyormuş. Bu yüzden bu kaydırağı açmış. Yani ben şok yaşadım. Bunu bütün Almanya'ya istiyorum ben bunu. Zaten her sabah işe gelirken yok tramvay iptal oldu, yok U-Bahn seferleri iptal edildi. Bir sürü dert tasayla karşılaşıyorum. Ben bu kaydırağı buraya da istiyorum. Her şehre istiyorum. Sabah işe kayarak, akşam eve kayarak gitmek istiyorum. Bunu acil buraya da getirin. Böyle bir şey sizin şehrinize gelse, iş yerlerinize kayarak gider miydiniz peki?

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Danzig, Pepsi Cola veya Zero Zucker. 1.25 litrelik şişede %53 indirimli. Sadece 69 cent artı depozito. Veya Mövenpick'te Himmlische Kaffee. 500 gram sadece 6 euro 49 cent. Ve Lidl Plus ile sadece 5 euro 99 cent. Lidl Danzig.
2: Erlebt, was geht.
3: Hey, Mediamarkt und Saturn, mein Handy ist kaputt.
2: Kein Problem, wir reparieren dein Smartphone mit oder ohne Termin. Komm vorbei, jetzt in deinem Mediamarkt und Saturn.
4: Let's go! Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
5: Ege Türk.
6: Aleano Nachhilfe.
7: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
8: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
7: Aleano Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
9: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.
10: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Fantus Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
11: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, tatilden dönünce bir tatil daha lazım diyenler var mı? Varsa haklıymışsınız. Tatile gidiyoruz dinlenmeye diye. Sonra eve dönüyoruz. 2 gün, 3 gün kendimize gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bir tatil araştırması yapmışlar. Bunu görüyoruz orada da. İnsanların %90'ı, bakın %90'ı tatille evet iyi dinlendiğini söylüyor. Ama dinlenemeyenler arasındaki en büyük sebep de şu: kafayı kapatamamak. Dinlenemediğini söyleyenlerin %60'ı tatilde bile zihnen rahatlayamadığını söylüyor. Ya biz neden bunu yaşıyoruz? Biz niye tatilde bile rahatlayamıyoruz? Biri bana söyleyebilir mi bunu? Aile ve arkadaşlarla yaşanan stresten dolayı tatilde dinlenemiyorlarmış. Bütün kış bekliyoruz. Ay yaz olsa da ailemle tatil yapsak diye. Aileyle tatile gidiyoruz. Kavga, kıyamet, kaos. Stres içindeyiz. Biri diyor ki üşüdüm. Biri diyor ki yok çok sıcak. Biri diyor ki hadi denize girelim. Diğeri diyor ki gel güneşlenelim. İşte bunlarmış stres. Demek ki tatilin en büyük lüksü böyle 5 yıldızlı oteller falan değilmiş yani. Kimsenin size dönüp bir şey söylememesiymiş. Ben bunu anladım. Herkes özgür bir şekilde hayatını yaşarsa tatilde, o zaman anca tatil oluyor. Sonra ne oluyor? Tatilden dönüyoruz. Diyoruz ki bize acilen bir tatil daha lazım.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de Frühe Start, yani erken başlangıç projesiyle daha fazla çocuğun kreşlere erişmesi hedefleniyor. 2026-27 eğitim yılında başlayan uygulama özellikle göçmen, dezavantajlı ve dil sorunu yaşayan ailelere ulaşmayı amaçlıyor. Aile merkezleri çocuklara küçük gruplarda ilk sosyal deneyimleri sunuyor. Ebeveynlere danışmanlık ve destek veriliyor. Gerektiğinde çocuklar için servis hizmeti de sağlanabiliyor. Bremen Çocuk ve Eğitim Senatörü Mark Rackles, kurumların ailelerin başvurmasını beklemek yerine doğrudan ailelere ulaşacağını söyledi. Projenin etkisi eğitim yılı sonunda değerlendirilecek. Bremen yönetimi yaşlılara yönelik buluşma merkezlerinin finansmanını artırıyor ve dijital katılım programlarını genişletiyor. Sosyal İşler Senatörlüğü merkezler için yıllık yaklaşık 1 milyon 160 bin euro kaynak ayırıyor. Temel finansman %5 artmış olacak. Olağanüstü enerji ve kira giderleri de gerektiğinde ayrıca değerlendirilecek. Sosyal İşler Senatörü, merkezin yaşlıların sosyal hayata katılımını önemli ölçüde destekleyeceğini söyledi. Proje, Almanya genelinde 8 yeni yapay zeka öğrenme merkezinden biri seçildi. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yeni destek önlemleri için hükümet içindeki görüşmeler sürüyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Dublin'deki Avrupa Birliği toplantısı öncesinde benzin istasyonlarında hızlı bir rahatlama görmek istediğini söyledi. Klingbeil, daha önce akaryakıtta fiyat tavanı ve enerji şirketlerine Avrupa çapında ek kazanç vergisi önermişti. Ekonomi Bakanı Katarina Reiche ise akaryakıttaki KDV'nin geçici olarak %19'dan %7'ye düşürülmesini savunuyor. Federal hükümet seçeneklerin finansman ve hukuk açısından değerlendirildiğini, henüz kesin karar alınmadığını açıkladı. Polis, WhatsApp kullanıcılarını ghost pairing, yani gizli cihaz eşleştirme adı verilen dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplardan tanıdık gibi mesaj gönderiyor, ardından kullanıcıları bir bağlantıya ya da QR koduna yönlendiriyor. Eğer bunu kullanırsanız cihazınızı ele geçirebiliyorlar. Böylece saldırganlar mesajları okuyabiliyor, silebiliyor veya mağdur adına para isteyebiliyor. Kullanıcıların bağlı cihazlar bölümünü düzenli kontrol etmesi öneriliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Değerli dinleyicilerimiz, Haydos keyfimiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çok acayip bir olay yaşandı. Duisburg'da gerçekleşti. Böyle insanın tüylerini diken diken eden bir olay. Çok enteresan. Şimdi iki adam var. İki adam bir ailenin kapısına gidiyor, tamam mı? Ve kendilerini Jugendamt çalışanı olarak tanıtıyorlar. İki adam. Sonra işte bayağı gidip kapılarını çalıyorlar. Sonra aileden çocuklarını kendilerine teslim etmelerini istiyorlar. Bunu nasıl yapabilirler? Resmen kapıyı çalmışlar ve çocuğunuzu bize verin diyorlar. İki tane Jugendamt'tan geldiğini söyleyen kişi. Sonra aile tabii ilk önce bir şok yaşıyor, tedirgin oluyor, endişeleniyor. Ama sonra şüpheye düşüyor. Ve adamları kesinlikle eve almıyor. Çocukları da teslim falan etmiyor ve doğrudan işte polisi arıyor. Sonradan ortaya çıkıyor ki bu kişiler Jugendamt görevlisi değil. Ya böyle bir olay kapımıza kadar gelebiliyor. Böyle bir insanda insan panikleyebilir. Tabii ki kapınıza kadar gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Resmi kurumdan geldiğini söyleyen insanlar var. Tabii ki tedirgin olabiliyoruz ve konu tabii ki çocuksa daha da telaşla ani yanlış bir harekette bulunabiliyoruz. Peki böyle bir durum, buna benzer bir durum başımıza gelirse ne yapabiliriz? Bunu biraz sonra uzmanımıza soruyoruz. Sosyal pedagog Ezgi Aylin Erkut'a biraz sonra bunu soruyor olacağız ve cevabımızı alacağız. O sırada bir şarkımız bizlere eşlik ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bazen nasıl olduğunu bilemediğimiz çok enteresan konular başımıza gelebiliyor. Bu bir dolandırıcılık olabilir, bir istismar olabilir. Şimdi Duisburg'da geçtiğimiz günlerde acayip bir olay yaşandı. Bir ailenin kapısına kadar gitti bu kötü niyetli insanlar. Şimdi iki tane adam var, kapıyı çalıyorlar. Diyorlar ki biz Jugendamt'tan geldik, Jugendamt çalışanıyız. Çocuklarınızı bize teslim etmeniz lazım diyorlar. Böyle bir durum ve biz böyle bir durumda telaşa kapıldığımız için bazen yanlış hareket edebiliriz ve ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Bu yüzden de bunu sormak için bir uzmanımıza danışıyoruz. Şu anda telefon hattımızda uzman, sosyal pedagog Ezgi Aylin Erkut var. Hoş geldiniz Ezgi Hanım.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar size. Herkese de iyi akşamlar.
0: Şimdi Ezgi Hanım, bu olayı duymuş olabilirsiniz. Diyelim ki bizim başımıza geldi bu olay. Kapımıza Jugendamt'tan geldiğini söyleyen birileri var. Gerçekten görevli olup olmadığını biz nasıl anlayabiliriz ve böyle bir durumda ilk olarak ne yapmamız gerekir?
1: Evet, gerçekten şaşırtıcı bir durum. Hani ilk önce tabii ki gelen kişilerden onların kurum kimliğini, Dienstausweislerini isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Tabii bunun sahte olma ihtimali de olabilir. Hani bir kurgu şeklinde bir durum söz konusuysa isimlerini, hangi Jugendamt'tan geldiklerini sorabilirsiniz. Ve Jugendamt'ı eğer bir şüphe duyuyorsanız, hani Jugendamt'ı kendi resmi numarasından arayabilirsiniz. Hani bir dakika deyip, yani hani sonuç olarak içeri girip tekrar hani emin olabilirsiniz. Böyle durumu anlatıp ve kapıya gelen kişinin verdiği telefon numarasından değil de ilgili Jugendamt'ın veya belediyenin resmi internet sitesindeki numarasını bulup arayabilirsiniz. Veya bir belge talep edebilirsiniz. Hani bununla ilgili bir, hani bir raporunuz var mı? Hani sebep nedir falan gibi. Bu belge varsa bunu görmeyi isteyebilirsiniz.
0: Evet. Diyelim ki çok yapay bir şekilde ve sahte belgeler hazırlamışlar, işte gerekçeler hazırlamışlar sahte bir şekilde ve bizi manipüle ettiler, kandırdılar. Yani neredeyse ikna olacağız. Öyle bir durumda ne yapmamız lazım? Yine bu telefon numarasını mı arayacağız?
1: Evet, ve hani bir şüphe seziyorsanız, hani nereden çıktı bu acaba falan gibi bir durum hissediyorsanız da hani kapıyı açmamak veya polisi tabii ki aramak en büyük, en güvenli seçenek diyebilirim.
0: Peki işin biraz daha pedagojik kısmını merak ediyorum. Kapıya geldiler ve biz panik halindeyiz. Kapıdaki konuşmaları çocuğumuz duydu diyelim. İşte Jugendamt'tan geldik, çocuğunuzu vermeniz lazım diye. Çocuk duydu diyelim, bir telaşla geldi. Çocuğumuza nasıl davranmamız gerekiyor?
1: Evet, bu çocuk için de korkutucu bir durum. Zaten aile için de aslında tedirgin edici bir durum. O yüzden öncelikle tabii ki sakinliği korumak ve çocuğa hani bir yanlışlık olduğunu söyleyip olayı çözmeye çalıştığınızı, eğer diğer bir ebeveyn de evdeyse ondan destek alıp hani onu mümkün olduğunca maruz bırakmamaya çalışmalarını tavsiye edebilirim.
0: Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederiz. Hassas bir konu tabii, söz konusu çocuk olunca daha da bir hazırlıksız yakalanabiliyoruz. Telaş yapıyor olabiliriz. Bunlar çok faydalı bilgilerdi. Ezgi Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Hani özellikle bu durumdan kaçınmak için aileleri çocuklarıyla gerçekten iyi bir iletişimde olmalarını tavsiye ederim. Ve hani Jugendamt, evet, bazen duruma göre hani gerçekten acil ve ciddi bir tehlike varsa çocuk için kapıya gelip hiç haber vermeden gerçekten çocukları alabiliyor. Ama ondan öncesinde yani eğer daha tolere edilebilir durumsa aileyi dinlemek, işte ailenin hani bu durumu aşabilip aşamayacağına göre bir değerlendirme ve görüşmeyle de aslında ailelerle ilk önce iyi bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar aslında.
0: Evet,
1: yani duruma göre değişiyor. Tabii ki cinsel istismar şüphesi gibi hani gerçekten ciddi şekilde çocuğun temel ihtiyaçları da karşılanmıyorsa gibi durumlar mevcutsa, evet, hani ani bir kapıya gelip hiçbir şekilde yani böyle durumlar yaşanabiliyor. Jugendamt'la karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Çok. Ama bundan kaçınmak için çocuklarınızla, evet, iyi bir iletişimde olmanızı tavsiye ederim.
0: Evet, çünkü düşündüğümüz şey bu noktada, evet, kendimizi koruyabiliriz ama çocuğumuzla da iyi iletişimde olup onun şüphelerini de gidermek çok çok önemli. Değerli dinleyicilerimiz, evet, uzman kesinlikle. Sosyal pedagog Ezgi Aylar Kut bizlerleydi. Ezgi Hanım, çok teşekkür ediyoruz tekrar.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
4: Türk. Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Şimdi hiç hoşumuza gitmeyecek, bizim yüzümüze çok sert çarpacak bir araştırma yapmışlar. Hani biz sürekli çocuklara diyoruz ya, ay bırak şu telefonu. Sürekli işte o telefonunu oynuyorsun, kambur oldun diyoruz ya. Önce kendi ekran süremizi bir sakince kapatalım. Bakın aramızda kalsın. Öyle kimseye söylemeyin, aramızda kalsın ama bir araştırma yapmışlar ve bizler, Almanya'daki yetişkinler, günde kaç saat telefona bakıyormuşuz biliyor musunuz? 4 saat 15 dakika. Bunlar verilerle, hani bizim telefonumuzdaki verilerden almışlar bir de, yani yalan da söylemiyoruz. Bahanemiz de yok. Yo ben yapmıyorum diyemiyoruz. Bayağı yapıyormuşuz yani, telefonumuzdan almışlar bu verileri. Ya günde 4 saat nedir ya? Bak diyorum, kimseye söylemeyin, vallahi rezil oluruz. Özellikle çocuklarınıza söylemeyin, rezil oluruz. Günde 4 saatimiz bizim var mı ki? Benim yok mesela. Günde 4 saatim yok. Ben nasıl telefona bakmışım 4 saat? Ben ona şok oldum yani. Hiç anlamadım ben onu. Çocuğumuz TikTok'tayken biz kızıyoruz ama biz işte anne Instagram'da, baba YouTube'da, sonra ailece oturup bu gençlik nereye gidiyor diye düşünüyoruz vallahi. Telefon biliyor bizim nereye gittiğimizi, merak etmeyin. Konumumuz açık zaten.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschulat. Um die Verbraucher angesichts der hohen Spritpreise zu entlasten, wird über einen neuen Tankrabatt verhandelt. Das hat die deutsche Presseagentur aus Koalitionskreisen erfahren. Konkret könnte die Energiesteuer erneut um 17 Cent gesenkt werden, hieß es. Außerdem gehe es um einen Spritpreisdeckel. Die Bundesregierung verhandelt aktuell mit den Ländern über Entlastungen angesichts der Preise an den Zapfsäulen. Die hohen Spritpreise machen nicht nur uns Deutschen zu schaffen, andere Länder haben die gleichen Probleme. Frankreichs Präsident Macron will deshalb jetzt ein G7-Treffen einberufen, um nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.
2: Mehrfach haben Fischer in Frankreich Energielager blockiert und die Angst, dass der Protest ausarten könnte, ist groß. Präsident Macron hat jetzt noch einmal betont, dass die Preise nicht wegen der Regierung, sondern wegen der schwierigen internationalen Lage so hoch sind. Um dem entgegenzuwirken, will Macron nun den Schulterschluss mit Deutschland und den anderen G7-Staaten suchen. Sie sollen sich mit Blick auf die Gasvorräte, auf Exporte und auch die Produktionskapazitäten stärker absprechen. Zur Debatte stellen will Macron auch, ob die Länder Teile ihrer strategischen Reserven freigeben sollten, um Druck aus dem Markt zu nehmen. Aus Paris, Rachel Sommer.
1: Auch nach der Rückendeckung durch die CDU-Ministerpräsidenten steht Kanzler Merz unter Druck. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland rechnet damit, dass er noch in diesem Jahr abgelöst wird. Das zeigt eine neue Umfrage. Am Sonntag drohen der CDU die nächsten beiden Wahldebakel.
3: In den letzten Umfragen liegt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nur noch bei 6% und kämpft um den Einzug in den Landtag. Würde sie den verpassen, hielte es eine Mehrheit von 56% für unwahrscheinlich, dass Merz sich noch als Kanzler halten könnte. Das zeigt eine neue Umfrage. Auch in Berlin droht eine Pleite für die CDU. Derzeit liegen die Linken dort knapp vorn. Der Kanzler hat für den Wahlabend alle CDU-Ministerpräsidenten zu sich eingeladen. Gut möglich, dass es direkt zur Krisensitzung kommt. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: In Russland haben die Antikriegspartei Jabloko und andere Kräfte Wahlrechtsverstöße gemeldet. Der Jabloko-Chef spricht von massivem Druck auf Wahlbeobachter seiner Partei. In Moskau und St. Petersburg etwa seien sie nicht ins Wahllokal gelassen worden, obwohl sie das Recht hätten, die Stimmabgabe zu kontrollieren. Die Wahl läuft bis Sonntag.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Türkiye'de sermaye piyasalarına yönelik iki ayrı soruşturmada toplam 20 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon ve pay piyasalarında manipülatif işlem yapıldığı iddiaları kapsamında 4 fon yöneticisinin tutuklandığını açıkladı. Aynı soruşturmada 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin hesapları ve mal varlıkları hakkında tedbir kararı alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimiyle sosyal medyada piyasaları manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı öne sürülen 16 kişi tutuklandı. Ayrıca 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu sabah başlattığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Listede oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya, rapçi Sefo ve futbolcu Hasan Şaş gibi isimler de bulunuyor. Savcılık şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanımı, kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme şüphesini destekleyen deliller bulunduğunu açıkladı. Soruşturma ve adli işlemler sürüyor. Değerli dinleyenler, A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadrosunda 4 yeni futbolcu var. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartu Elmaz ve Melih Kabasakal. Ayrıca kadroda Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 4 ve Trabzonspor'dan 3 oyuncu bulunuyor. Trend Yol Süper Lig'de 6. hafta bugün Kasımpaşa Konyaspor maçıyla açılıyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Cumartesi saat 16'da Kocaeli Spor Gaziantep ve Çorum Spor Alanya Spor oynayacak. Saat 19'da Başakşehir Gençler Birliği ile Trabzonspor Galatasaray ile karşılaşacak. Pazar günü saat 16'da Erzurum Spor, Samsun Spor ve Fenerbahçe Eyüp Spor maçları var. Saat 19'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 15 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 122 euro 2 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 53 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 90 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşması 30 Ekim 1961'de imzalandı. Ve bu imzalanan iş gücü anlaşmasının 65. yıl dönümünde NAV Başbakanlık Dairesi Düsseldorf Havalimanı'nda özel bir saygı resepsiyonu düzenledi. Şimdi etkinlik neden burada yapılıyor? Çünkü 1961 tarihinde Türkiye'den gelen 55 kişilik ilk işçi kafilesinin Almanya'ya da ayak bastığı ilk yer burası, işte Düsseldorf Havalimanı. Şimdi Düsseldorf'ta bu resepsiyona katılan sevgili redaktörümüz Ceyhun Kara telefon hattımızda. Ceyhun, neler aktaracaksın?
3: Evet, burada senin dediğin gibi 27 Kasım 1961'de Esra 55 ilk Türk misafir işçi, o zaman Gastarbeiter ya, Düsseldorf Havalimanı'na iniyor. İşte bunların çocukları, torunları, torunların çocukları davet edilmiş ve o siyah beyaz bir fotoğraftır. Yani uçaktan inmiş, böyle soru işareti bakışlarla gelen bir heyet, kafile var. Aynen. Onların fotoğrafı çekilmiş siyah beyaz. Ve o fotoğrafta böyle en yakışıklılarından birisi böyle tam bakıyor fotoğrafçıya. İşte o adam Sabri Aydın, o da burada. O tabii şu anda buranın starı diyebilirim. İlk konuşmayı tabii ki NRV Başbakanı Hendrik Wüst yaptı. Hendrik Wüst çok iyi bir konuşma yaptı diyebiliriz. Çünkü burada değişik kültürlerden insanların bir arada yaşayarak bu eyaletin güçlendiğini, büyüdüğünü ve daha da güçlenip daha da büyüyeceğini, daha da renkli olacağını çok vurguladı. Onun için diğer birkaç konuşmacı özellikle teşekkür etti bu konuşmadan dolayı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da çok her şeyi toparlayan, göçün başından bugüne kadar, ama tabii negatif taraflarında, yani buradaki Köln, Möln, Zollingen, NSU cinayetleri, ona da değindi. Ama yine de biz bir arada olacağız. Birlikteliğimizi hiçbir şey yok edemez türünde mesajlar verdi. Çok yapıcı bütün konuşmalar, böyle ileriye yönelik umut verici bir şekildeydi. Ve burada göçle ilgili kim nerede NRV'de çalışıyorsa bu 200 kişilik davetlinin içerisinde hepsi burada. Ve şimdi de küçük bir müzik molası verildi o fırsatla da.
2: Nasıl müzikler çalıyor orada mesela, bizim kültürümüze dair mi?
3: Tabii ben şimdi 71'de Almanya'ya gelenlerden olduğu için o eski gurbet türkülerini bulmuşlar. Onlar çalıyor. Yani özellikle o birinci kuşağa biraz baktık, gözleri doldu. Yani bir de onlarla yapılan röportajlar var. Onlar küçük monitörlerde gösterildi. Ayrıca bu röportajları Renan Demirkan, çok ünlü bir aktörümüz, hazırlıyor. Artık Köln ve bütün NRV'de Hauptbahnhof'larda falan izlenebilecek. Yani her o birinci kuşak hikayesini anlatacak. Durup Hauptbahnhof'ta beklerken tren, onları izleyebileceğiz. Altyazıyı da okuyabileceğiz. Çok güzel, hava da güzel. Güzel bir organizasyon, içerikler çok iyi.
2: Ya hava kötü olsa ne yazar, oradaki atmosfer sıcacıktır muhtemelen. Ne kadar güzel, ne kadar değerli.
3: Ben şimdi gidip 27 Kasım 1961'de işte havalimanına inip giden o Sabri Aydın'a diyeceğim. Şu anda o fotoğrafta neler hissettiniz? Neler, duygularınız nasıl diye umarım kendisine ulaşabilirim. Çünkü dediğim gibi Tarkan'a ulaşırsın, şu anda Sabri Bey'e ulaşamazsın.
2: Değil mi, ne kadar önemli. Çok doğru söyledin Ceyhun.
3: Yaşayan tarih.
2: Evet, biz de Metropol FM olarak zaten bu göç hikayeleri bizim için inanılmaz vazgeçilmez. Sen de eğer bu röportajı bizler için yapabilirsen çok minnettar oluruz. Orada bulunman, bizlere bunu aktarman bile çok heyecan verici. Az önce dedin ki işte bu röportajlar orada bazı yerlerde ekranda izlenebilecek dedin. Onları biz bir şekilde alabilirsek eğer dinleyicilerimizle, mesela Instagram sayfamızda paylaşmayı çok isteriz mesela.
3: Kesinlikle değerlendireceğiz. Ben zaten birazdan Renan Demirkan'la da konuşacağım. Çünkü hikayeler anlatıldıkça, insan hikayesini anlattıkça tanınıyor. Ortak yaşam öyle başlıyor dedi Renan Demirkan. Çok da mantığa da yatan bir açıklama.
2: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz şu anda Düsseldorf'taki bu resepsiyon devam ediyor. O yüzden Ceyhun'u çok da alıkoymak istemiyorum. Daha bize aktaracakları muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Biz de 65. yıl dönümü için Metropol FM olarak birçok şey yapacağız. Emin olabilirsiniz, sizlerle konuşacağız. Göç hikayelerinizi de dinleyeceğiz. Bu konuda biz de çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Ceyhun çok teşekkür ediyoruz.
3: İyi yayınlar Esra.
0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Danzig, Pepsi Cola veya Zero Zucker. 1.25 litrelik şişede %53 indirimli. Sadece 69 cent artı depozito. Veya Mövenpick'te Himmlische Kaffee. 500 gram sadece 6 euro 49 cent. Ve Lidl Plus ile sadece 5 euro 99 cent. Lidl Danzig.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de Frühe Start, yani erken başlangıç projesiyle daha fazla çocuğun kreşlere erişmesi hedefleniyor. 2026-27 eğitim yılında başlayan uygulama özellikle göçmen, dezavantajlı ve dil sorunu yaşayan ailelere ulaşmayı amaçlıyor. Aile merkezleri çocuklara küçük gruplarda ilk sosyal deneyimleri sunuyor. Ebeveynlere danışmanlık ve destek veriliyor. Gerektiğinde çocuklar için servis hizmeti de sağlanabiliyor. Bremen Çocuk ve Eğitim Senatörü Mark Rackles, kurumların ailelerin başvurmasını beklemek yerine doğrudan ailelere ulaşacağını söyledi. Projenin etkisi eğitim yılı sonunda değerlendirilecek. Bremen yönetimi yaşlılara yönelik buluşma merkezlerinin finansmanını artırıyor ve dijital katılım programlarını genişletiyor. Sosyal İşler Senatörlüğü merkezler için yıllık yaklaşık 1 milyon 160 bin euro kaynak ayırıyor. Temel finansman %5 artmış olacak. Olağanüstü enerji ve kira giderleri de gerektiğinde ayrıca değerlendirilecek. Sosyal İşler Senatörü, merkezin yaşlıların sosyal hayata katılımını önemli ölçüde destekleyeceğini söyledi. Proje, Almanya genelinde 8 yeni yapay zeka öğrenme merkezinden biri seçildi. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yeni destek önlemleri için hükümet içindeki görüşmeler sürüyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Dublin'deki Avrupa Birliği toplantısı öncesinde benzin istasyonlarında hızlı bir rahatlama görmek istediğini söyledi. Klingbeil, daha önce akaryakıtta fiyat tavanı ve enerji şirketlerine Avrupa çapında ek kazanç vergisi önermişti. Ekonomi Bakanı Katerina Reiche ise akaryakıttaki KDV'nin geçici olarak %19'dan %7'ye düşürülmesini savunuyor. Federal hükümet seçeneklerin finansman ve hukuk açısından değerlendirildiğini, henüz kesin karar alınmadığını açıkladı. Polis, WhatsApp kullanıcılarını ghost pairing, yani gizli cihaz eşleştirme adı verilen dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplardan tanıdık gibi mesaj gönderiyor, ardından kullanıcıları bir bağlantıya ya da QR koduna yönlendiriyor. Eğer bunu kullanırsanız cihazınızı ele geçirebiliyorlar. Böylece saldırganlar mesajları okuyabiliyor, silebiliyor veya mağdur adına para isteyebiliyor. Kullanıcıların bağlı cihazlar bölümünü düzenli kontrol etmesi öneriliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, şu aralar bir seçim havası var bu taraflarda, Berlin tarafında, ama çok önemli, bizleri de ilgilendiren bir konu. Türk kökenli bir aday var, çünkü bu bizi de temsil eden bir aday olduğu için bu konuyu bol bol konuşuyoruz. Şimdi Frankfurt stüdyomuza bağlandık, Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra, herkese iyi dinlemeler.
2: Mesut, Berlin'de seçmenler pazar günü seçime gidecekler. İstersen evet, bir bununla başlayalım.
3: Önce seçimle ilgili dediğin gibi teknik bazı konuları bir netleştirelim. Dinleyicilerimiz de seçim gününe kadar neler olacağını, seçimle ilgili temel bilgilerin neler olduğunu bir hatırlatmış olalım. 2,5 milyon seçmen, bir şehir 2,5 milyon, düşünebiliyor musun? Seçmen. Evet. Pazar günü sandık başına gidiyor. Eyalet meclisi ile 12 ilçenin belediye meclisi belirlenecek. Sandıklar saat 8'den 18'e kadar. 8-8 yani. 8-18. Akılda kalsın.
2: Evet.
3: Açık olacak. Bu süre içerisinde 16-17 yaşındaki Alman vatandaşlar da, yani 18 yaşından küçük olup da, oy verebilecekler. Eyalet meclisi için oy kullanılabilecek. Bir de kimlik kartıyla, eğer nerede oy kullandığınızı daha önce biliyorsanız, o anda oy pusulasını bulamazsanız, seçmen kağıdını bulamazsanız bile kimlikle gidip o küçük Türk'te ya da kayıtlı olduğunuz okulda oy kullandınız, yerinizi bulabiliyorsunuz. O da bir dert değil. Mektupla atılan oyların da pazar günü 18'e kadar ulaşmış olması gerekiyor. Hı hı. Bu teknik detayları aktardıktan sonra istersen devam edebiliriz.
2: Evet, şunu sormakla devam etmek istiyorum. Göçmen kökenli seçmenler siyasete güveniyor mu? Siyasete güveni nasıl göçmen kökenlilerin?
3: Şimdi araştırmalar var. Bizim de yayınlarımızda öne çıkan bazı konular var. Metropol FM dinleyicileri çok iyi bilir. Göçmen kökenli vatandaşların birçoğu siyasette yeterince temsil edilmedikleri düşüncesine sahipler. Yani biz kendimizi siyasette fazla temsil ediliyor bulmuyoruz, fazla yansıyor bulmuyoruz diyor, ama diğer taraftan uzmanlar da diyor ki bütün göçmenler öyle düşünmüyor diyor. Örneğin seçime katılım oranlarının düşük olmasını örnek gösteriyorlar. Göçmenlerde bu daha düşük mesela. Neukölln'de bir araştırma yapılmış. %42 oranında düşük katılım söz konusu olmuş en son seçimlerde. Dolayısıyla seçimlere de katılarak bunu artırmak gerekebiliyor diyoruz. Tabii siyaset gün ve federal parlamentoya olan güven de seçmenler arasında son yıllarda %10 gibi düşüş göstermiş. Mesela %72 iken 60'a falan düşmüş. Hafif bir düşüş diyebiliriz buna.
2: Evet. Şimdi göçmenler demişken çok konuşulan bir detay var bu seçimlerde. Bir göçmen kökenli başbakan adayı olan Elif Eralp var. Seçime gidiyor kendisi. Sol partiden gidiyor ve hangi başlıklar var? İstersen onlara da bir bakalım.
3: Eralp başlığı altında enteresan bir noktayı da söyleyeceğim. Bu NSU cinayetleri, daha sonrasında Hanau'da gerçekleştirilen ve 9 göçmen kökeninin öldüğü ya da Münih'te yapılan ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında bulunduğu bir grup Eralp'e destek mesajı yayınladı. Bunu bir paylaşalım. Çünkü Eralp'i ırkçılığa karşı bir savunucu olarak görüyorlar. Sadece ırkçılığa karşı ya da AfD'ye karşı değil, Eralp aynı zamanda konut politikasında çok ağırlık koymuş durumda. Örneğin göçmenlerin çoğu kiracı olduğu için yüksek konut fiyatları, onun bir tavan fiyat getirilmesi, kamulaştırılması büyük şirketlerin gibi özellikle konut ve kira konusunda politikaları var diyelim. 1980'de gelen ailenin bir kız çocuğu, 45 yaşında ve avukat.
2: Evet, Elif Eralp ile alakalı bizler de kim olduğuna dair Metropol FM sayfamızda paylaşımda bulunmuştuk. O zaman ne diyoruz? Seçim hakkı olanlar bu seçimlerini yapsınlar, oylarını kullansınlar. Pazar günü Berlin'de bakalım seçim sonuçları ne olacak? Teşekkür ederiz Mesut.
3: Çıkın çıkın gidin.
2: Evet, çıkın çıkın gidin sandıkla. Teşekkürler Mesut.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. File Geferli Showroom File ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi File Geferli Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
4: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
5: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Yapma.
4: Emre Aydın'la devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Kim dokunduysa ona git diyor, isyan ediyor. Ve bu şarkıyla birlikte biz de yollardayız. Trafik varsa isyanınızı işte bu şarkıyla paylaşıyoruz.

Umur Doma ile devam ediyoruz. Hafta sonumuz geldi. Artık hafta sonuna girdik sayılır. Şu an çalışmaya devam edenler var elbette. Ama yine de hafta sonu duygusu bir başka. Şimdi biraz sonra Oksijen programında Seda bizlerle olacak. Çok güzel kıpır kıpır şarkılar hazırladı. Enerjimizi yenileyecek müthiş şarkılar. Bizi hafta sonuna hazırlayacak çok güzel şarkılar var. Biraz sonra Seda ile Oksijen programında sizlerle.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedim konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
0: Oksijen. Evet,